Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Kişilik hayatının neticesi bir qatar tallaşlardan keledi. Doğru əqidini tallaş, bizden hayatımızı muvaffaqiyyətge eriştirdi. Milton mundaq degen, kalıp özüge özü ege bolğulu boludugan jay. Kalıpta güzel makan ve vahimilik makanğa aylan alaydı, vahimilik makan mu güzel makanğa aylan alaydı. Kişiler turmuşunu özü tallaydı. Belki bəxit ya ki qayğu həsrət bütünlüy kalıbının uçuk ya ki tutuq boluşuğu bağlıq boludu. Küçüklərinin asmını haman süzük boludu. Çünkü ula qarı bulutlarının haman tarqılıp gedidiganlığına qat'i işinidi. Acizlarının kalbi hemişe boran çapqun, qarşıvırğan, amalsızlık, ümitsizlik, çeksiz qayğu həsrət ve ah uruş bilen tolğan boludu. Kişilik hayat naayeti özgürüşcan keledi. Ama taşqi dünyanı ilgiləşinin qancılık təsb oluşudun qat'i nəsər, qalbida əqidi yalqını yelincisi ila japa müşaqqat ve xavip xatar mevcut bulmaydı.

Turmuş ichki yuzlik jism bir ko'rish nuqtasida turganda biz uning qorong'u tarafini ko'ra olamiz. Yana bir ko'rish nuqtasida turganda uning aktib olg'i ilgirlaydigan parloq tarafini ko'ra olamiz. Biz tozaqdan agib o'tishni o'rganib olishimiz, turmushning kungay tarafini ching tutishimiz, o'zimizga, istiqbolimizga to'liq ishonch bog'lashimiz kerak. Bir yigit

Yaylıqda ana bala şır bulup ula gəm əndisiz yaşaydıkən bir günü şır arsılını anışırdın, ana bəxt qayarda dəb sorabdı. Anışır külüp qoyub, bəxt senin quyruğunda dəbdi. Şunomla arslan quyruğunu toxtamay qoğlap yürübdü. Top doğru bir gün yürüp, yerip, hasırap getibdi, lekin zadılı çişliyelməbdi. Anışır külüp durup, hey əhmaq, bəxt ki bundaq erişkili bulmaydı, pəqət sən qaddanı tik tutup alıq ilgirlisanla, Бәқт саңы ызчыл әгішіду, дәпті. Әгер гүзел нәрсіләне зорымы зор қоғлашсаңыз, о даим еніңіздің өтіп кетуді. Әгер сізді нормал рухи халат болса, әрі бір қадамны пұқты бассаңыз, ондақта хошаллық вә бәқыт сіздің әтрапыңызды болуды.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, абдат қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıp gelişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cevap veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
9: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
7: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət ali janablıq.
0: Ali janablıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
7: Ali janabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali janabladır.
0: Ali janabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldıqanla ali janabladır.
7: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
0: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
7: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeydimki Cungoğu Nazar programımız müşer ahırlaştı. Programımızın diktori Şiringül Toxti, Mesul Muhariri Polat Amanuri, Anwar Erkin, Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendə deyik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlar da bulsun.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anıttımız.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Nemişki bu keptelerini cazalıqdık mən? Bu keptele öz topudan ayrılıp, menin keptelerimden topu koşulgan iken, olani əsli ətvalasam bolatdi. Eş bulmağanda cazalamasıgım kerek de. Yeni gelip, bolatıxı balansa, yeni topka asallı ögünüp kalıdı. Kayser şulanı oylap, keptelerinin kantını tanı bilen çın boğup, katek koyvetti de, pan oynağılı kocu doğmuşu karap getdi. Köz bağlanğan çağ. İşki gavda yetilişip, təklike kırıp getdi. Kayser, mağa tekme, yerak oldur, dedi kız, katdi ama boş avazda. Şarapet, tolu meni qiynima. Mən san aşık, onda qıma, maqul de. Bu avaz Kaysar'ın avazı idi.

sen daim şundaq deysen. Qozaqtikini bir tarap qılıp, andın desen bolamikin bu gepni. Onu qandaq bir tarap qılımız. Tuğam sen ya. Qandaq tuğumen. Muş tehlikti ma? Emisa oldur vetkin. Nime? Onu oldur vetin hangimu pul ketidu. Men bunun üçün atamdı pul soruyamaymen. Emis qanda qılısın. Şu tapta minin mu sıkçan desan çıkıdu. Ama pul çıkmaydı. Kayser, sen beni bozak görüp kanma. Sen beni müştehlikte bir ömür hutun kılmakçı mı? Emis qanda qılımen. Toy kıldığangı mu pul gerekte? Apangı demem sen. Onun da mı pul yok? Öley mu, öcey mu dep yürse, onun da pul çıkamdı. Emis öz vaxtı da nemi dep man yıkılaşkandı? Başta yıkılaşkan adam men emes, sen özün. Sen nem demekçi? Sen beni amaymen demekçi ma? Ondaq demedim o, özün şu... Boldu koy ondaq keplerini. Navada, meni nabut kımığan bulsan, san karap koyduğun adam emestim. Men çu, Hiyaskan Jo'nun kızı men. Neyne jigitle kainimden pay pitek bop şürüdü. Kine deyine, meni alam sen yok. Gepanı o çıkıl. Bomısa, bugündün başlap, mende neyir dur. Biz sot görüşümüz. Bilesen o, adamın kolu yetmeydiğen ye yok. Alimen, alimen davat demen gomana. Özün bilesen, men seni yakşı görmen, men sana aşık. Neymiş qamığı dekmen? Emse apağının kışığı berip, məsləhətini vaxtı da pışırgın. Maqul, maqul. Emde o maqul dəsə, bir qetimla, bolamdı. Yaq, sən çü, daim gebən durmaysan. Emde sana bu təklikti xotun bulmaymen. Toy qılıp, üyüngü bağandı bir gep bolsun. Bu qetim gebimde turmen. Öyü berip, cezmen apamını maqıl keltürmen. Öyü bağanda, apamın biçarı qiyapat kırvağın turqını kösanla erip gitesem ekin? Ondaq bolmaydı. Meni qiynima, maqıl da. Yaq, ner dur. Man yıqın kaycı bolma. Elbika vaqıraymen. San zat nemek kerek? Apamın yürük kerek mu yaki kalısı mı? Nem davatı sen?

Yaq. Yani şunda kıldığın bulsan, körüşkilimi çıkmay mən. Seni sotka arz kıl mən. Xutun mu? Boldu, boldu. Mən kessem ne bulduğu? Boldu, kaytıp ket. Üyünge ket. Berip apağını kayıl kıl. Kayser, keyipsiz alda işki kolunu silip polanlatıp, işki tarafki ırgıtkın içe yan doluqtın yukurğa, çoğun yol tarafı ketti. Hey, üyonla mağı tarafta, ne var sen? İşkili. O saran. Sen onu mıgan denken işmeye kan akılı mən. Sen ilişip kapsan. Kayser, odol yan doluqmun yukurusadaki çoğun yol boyuğu caylaşkan doganga kırıp geldi. Ha, Fukam, Kayserjan, bugün keypin taza nacar go. Dep sordu dukandar. Keypimni sorguca, arkanı ala aka, bir bodılga. Sen dehi, bulturgu neserinin tölümün oncu mu? Yani nese gidesen, sana harak yok. Hey, Kayser, çoğun atağının hazır pulu jıkku. Dukanın bir burjiki de, kiçik bir üstelini çörü dep tıkılıp oturuşkan yaş, otur yaş kişiyle topadaki birisi Kayserge karap tene kılışkı başladı. Nemişki çoğun atağından biraz pul sorap gelip nesirini tölüp etmeysen? Çoğun atağın sana cezmen pul berip durdu. İşemisen berip sorap baka? Men hödü kılmen ki bəmək koymaydı. Kayser'nin onunla atçığı gelip bir göleydi. Andın dukandar karap hükürdi. Man harak birem sen yok aka. Aka diyen ye turmasan, helbika dukununni kümpe küm kılıp etip, kögülgününni tan köstü koymancı mı? Makul makul, aleme. Dukandar Kayser'ge ak çak çak botlıkılık, ak kuna karıkıdan bir botlık elip bədi. Zakuskı gıcu. Yezip koy. Kayser harakını ilip bayık üstel tarafı karatmağdı. Hey, uyek basan bir potlıkı azlık kılıdı. Kömüdün mü adamın köplügini? Yeni birini ilip al. Dukandar Kayser'ge vakırdı. Kayser ündemedi.

kelib, sen meni aşı kalende zaboy bilen bir ömür ölsün demekçi mi? Yaqay, men deymen. Sen onun bilen bir netçi mezgil öy tutup, yüzünü içi vasan, balını toğu vasan. Kiyin kaytip kesen bul demez mi? Onun denkin kim gile teksen o çıxıyoruq toy kili versen de. Bu nemi deyinin? Sen beni yanlı amaymen demekçi mi? Yaq, men mu öydeki hotonga ayıp koyup acıraşmısam bulmaydı de. Acırışka yeterlik sebep gerek de. Kayser bek sadda, bek ah gönülgen. Hem bek biçare. Biz yani şunu boza kılamdık. Emiz kanda kılı sen. Başka birisini boza kılalam sen. O diyen gül, yavaş, aldımak asan. Onun da mı muvapık birisi yok. Menin onun içi mağırıp kaldı. Şu tapta o bana küyüp pişpürüdü. Men bolsam onu aldavat demen. Bunun amal yok. Kim onu sadılıkı bakmay, teklitki işlağı şunca amrak bolsun depdu. Bozakni şundak boza kıldığan gep. Uvalığı men kala men bu dep ensiravat demen. Şarapet, Hiyas'nın pilalık toğıt siyasi teğe yol koyulmağın çağda toğılgan tötinci kızı. Çoğun kızı toluk otlarını pütürüp, uzak yürüp ketken denkin, tuyuqsızla hiç kimge demeli bir oyun koyuş ətirdik əgeşip, işkirge kırıp getdi. Koşkezek kızlarının çoğun kaysı bir kəsbi mektəbini pütürüp, yezdiki hizmetini yaratmay, hədisə şəhərdi hizmet kılattım, kadır bulattım dəb, atısının beşini ağır deyve geçke, Hiyas bir kitim şikirden çıkışı da onu mecbur etiyudak yatlı kılıp etdi. Bırak bu kız erinin uydu uzak durmayla acırışıp kaytip geldi. Onun deyişçe erinin teni sesik buramış. Kaynapısı bek pıksıkmış. Kudu tırap olsa bu kızını okuğunu bilen horun, kul yumulak, terbiye gömüyen lahva kızken dep onu eğizgi ağızsız tıllab ilen tıllab, mahallede er ağızsız kılıp etdi. Şunun denkiyen kız öydün çıxmasla buldu. Hiç kimge gəp kılmaydıgan, hədisla aştamaq yemeyi yedib aladıgan, apsı onunğa mın təsdi yelinib, yalurup, bir nəsi yüzdüğan buldu. O ahri, xamışlıq kesli qırıptar bop qaldı. Kiçigi otur məktəbini pütürüpla, atısının tonuşturuşu bilen Guangzhou'daki bir Şincan aşhanısı işlegili ketti. Şarapet açılardak cidel hor emez. O hadisla çoğun açıstak atısıdı mu, apısıdı mu ağırınıp yürmekti. İkinci açıstak okuymen, kadır bulumen dep mi yürmekti. Üçüncü açıstak mağın iştip be, işleymen dep mi cidel kalmadı. O hoşal horam oynap külüp şüretti. Onun yeydiğandın, kiydiğandın gemi yok. Atısı onunğa pulunu yetküdek berip duratti. O, otur mektepte oku atkan işki sınırlıstek bət xajmi emez. Sınırları atısı kançilikli pul bəlse bir qitimdil xajlı bitetti. Ola, esil kiyimlerini kip, esil pikapladı oldurup, şer mi şer oynayıp oynayışka amırak. Bundaq oynayışka kançilikli pul bolsa azlık kılattı. Mektepke bir iş ula üçün bekap oğanda kıldığan iş. Atısı ulanı sırtkı oynayıl çıkanmasık üçün hede puldan kısattı. Ula bolsa atısıga pul bəmisən ondaq kılımız, bundaq kılımız dəb təhdid selip, hər xil usulla bilen atısını pul berişke kıstaydı. Hiyas, kızlarının arası da şarabatge həmmidin bək amraq idi. Şarabat həmişe atısının baylıqını pəş qılıp, başqalarının qoğuq düşünü yaxşı görədi.

0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsa derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
1: Bu riyasetçi doğru değil. Her günü tüm yerimi geçe telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'ga kantiper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gittim ben azrak inzim işçimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütün iş, sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum boldi.
1: Bir aram bolsam doktorga görünmen, hem de her kız mı karısı kışkınmaymen. Tünümeymen, uklaymen, kanuniyetlik durmuş en yakşı kütün işken.
2: Yeme içme isini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram se?
3: Adem'i sendek göt olam dey.
0: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
1: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
2: Allah'a veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşaçık tırışmadım ha.
4: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Лекен ата-аналар мы балаларның өрметен кылып, ой-пикерләрен кулак сөйлеп аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәт бериши керек.

0: ay qo'shimcha vazifa qilib bu kasbni tanlagan. Bularning hammasi qorimi sifati va xeridorlarning his qilishiga ta'sir yetkazadi. Oshpazlarning tamoq etish saviyasi, tozalik engi va xeridorlarning maxfiyatligiga daxldoriz qilgan qilmaganligi, mol-mulkini o'g'irlagan o'g'irlamaganligi qatorliq masalalar. Shundaqla oshxona saymonlarini ishlatishda o't apti yoki buzilishni keltirib chiqargan chiqarmaganligi qatorliqlarning hammasida mas'uliyatni aniq ayirishga to'g'ri keladi. Agar tuzum kapolati bo'lmasa, majro yoshirin xavf kelib chiqadi. Advokat Wang Chuanhua munularni bildirdi. İstimalçılar övgü berib vakalatçı aşxana mülazimatını tanlaganda, əgər üçüncü tərəf şirkəti supa qatarlıqla arqılıq aşpaz əvəzsə, istimal mülazimati qanun münasibətigi təvəb oludu. Şirkət bilən aşpaz otursa da əmgək qanun münasibəti şəkilləndi. Əgər istimalçılar aşpazın özünü bivasta tapsa, ondaqda işkisi otursa da əmgək münasibəti şəkilləndi. İstimalçılar övgü kəgən aşpazın cismani bexətərlikigi mü məsul buluşu gerek. Vakalatçı aşpazlık kəsbinin yaxşı tərəqqiyyatını ilgari sürüş üçün vakalatçı aşpazlık mülazimət ölçümü, yeməklik bexətərliki qatarlıq cəhətlərdə iniq məşğulatçılığı küçlük boğan kəsb ölçümünü bikitib, hökumətnin alaqadar funksiyelik tarmaqlarımı nazarət qılıb başqırı salmıqını aşırıb, mülazimətli qiliblaşdırışını ilgari sürüb, hukukunu qoğdaş yollarını rövallaşdırıb, istimalcılarının kanuni hukuk mənpətini həqiqi qoğdaş gerek.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Mençe uruş, çikiz dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işi mu naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
4: О, не мән?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тама кіға яқ тәйлі.
6: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
7: Vay buludu, acem yakşı.
6: İlgiri tamak yemizde biz içettik adaş hazır, böyle çinikimizde biz içilgan bulduk bana.
8: Ha, yeni bir kitim oynamdık.
9: Pes küçüğe, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bes içettik. Hazır çinik işte bes işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikənmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı öp kütpardı o.
10: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
11: Bugün siz 8 stakan su içtiniz mi? İzciltirde her günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortak rüay kıldığan kaydı gaynıp kalgan idi. Lekin mutakhaslarının bildirişçe her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerge nispeten pek yukarı buluş mümkünken. Ondaqta adetki kişiler üçün etkanda künde kancilik su içsi muhabık buludu. Suni kandak içsi doğru buludu. Tönde bu doğrusu da tepsili düşençilerini anlap bakaylı. Хуачжун педтехника дашөсі Тунжи Тиби Шөйені, Амиви Сәйе Шөйенінің профессори Ву Джиган су ічі тұғырсы да тәпсілі жүшенчі бәрді. Тәтқиқатты көрістіліше, әр күні 8 стакан су мұқтары көп сандық кішілерге ниспетен бәк юғыр болып, көп сандық кішілерінің әқиқи ехтияжлық су мұқтардың ешіп кеткен болышы мүмкін кен. Оның үстіге оқшаш болмаған яш басқычы, джиніс, дөләтікі кішілерінің суғы болған ехтияжы мұ оқшаш болмайды кен. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığı qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşangan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışcə, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqtari ən yuqır bulub, 4.10-dan işgəlidir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayallarının kündülük su obrut miqtari 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğunluğu əgişib, tövəlləb, 90 neçə yaşı gəlgəndə 2,5 litr ətrafıqı düşürükən. Halbuki su obrut miqdori deganimiz bizning har kunlik amli ichadigan su miqdorimizga teng emas. Masalan, 20 necha yoshlik bir erning kundalik su obrut miqdori 4.2 litr bo'lsa, har kuni 4.2 litr su ichishga ehtiyojli bo'ladi deganligimiz. Balki har kuni o'tir hisob bilan 1.5 litrdan 1.8 litrgacha su ichishga to'g'ri keladi. Shuningga o'xshash 20 necha yoshlik ayollarga nisbatan aytqandimo, har kuni 1.3 litrdan 1.4 litrgacha su ichishga to'g'ri keladi. Yashanganlarning su ichish miqdori texmi tuvan bo'ladi. Tadqiqotlardan ko'rsatilishicha, har kuni 8 stakan su tavsiya qilish miqdori ko'p sondagi kishiga nisbatan bak yuqori bo'lishi mumkin ekan. Agar har kuni 8 stakan su ichishni cho'qim davomlashtirmoqchi bo'lsangiz, kichikroq stakanni tanlasangizmi bo'ladi ekan. Siz izchil cho'ng turib kelgan su ichish prinsiplari xato bo'lishi mumkin. Birinchisi, bir kech turib qolgan suvni ichishga bo'lmaydi deyish xato. Biz doim takror qaynagan suv, bir kech turib qolgan suvni hargiz ichishga bo'lmaydi. Chunki nitrit kislota tuzlarining miqdori eshib ketgan. Bundaq suvni doim ichganda zaharlanish, hatto rak kasali kelib chiqadi degan so'zlarni anglab turamiz. Nurg'un kishimo bu xil suvni ichmaslikda cho'ng turdi. Biroq amaliyot rostda shundaymi? Tajriba xodimlari maxsus bir tajriba ishlagan. Ular datlashmas polatdan yasalgan top chaynakda turbu suyini isitib, ayrim-ayrim holda bir qitim, besh qitim, 10 qitim qaynatgandan keyin stakanga qo'yib, tabiiy sovutib, 0 soat, 24 soat, 48 soat turg'izgandan keyin ayrim-ayrim holda suvdagi nitrit kislota tuzlarining miqdorini tekshirgan. Tajribalardan bayqilishcha, qizitib qaynatish qitim sonining ko'payishiga ergishib, suvdagi nitrit kislota tuzlarining miqdori sal ishqi yuzlangan. 48 soat qo'yib qo'ygandan keyin nitrit kislota tuzlarining miqdori eng yuqori bo'lganda 0.14 litr har milligram bo'lgan. Lekin bo'lat o'lchamidagi turmushda ishlatiladigan ichimlik suv tarkibidagi nitrit tuzlarining foydalanish ko'rsatkichining chaqqimidan xili ajroq bo'lgan. Shunga bu nuqtadan qaraganda atalmish takror qaynagan suv bir kech turib qolgan suvni xotirjam ichishga bo'ladi. Ikkinchisi, zukam bo'lganda ko'p miqdorda suv ichsa tez saqiydi deyish xato. Zukam bo'lib qolganda atrofdagilar doim ko'proq suv ichsa tez saqiydi deb taklif berdi. Lekin nurg'un tarqalishchan kasalliklar mutaxassisining ko'rsatishicha, zukam bo'lganda agar qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda suv ichsa, aksincha badan suvsizlanib ketishi mumkin ekan. Zukam bo'lganda odam badani qizdish orqali virusga qarshi turadi. Bu jarayonda badandagi suv ko'p miqdorda xo'rab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda natriy, kaliy qatorliq elektrolit tarkiblarini ham elib ketadi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlanganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslishib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'ng miya avtomatik signal berib, suyuk, tar qatorliq usullar orqali badandagi ortiq suvni chiqarib tashlab, badandagi elektrolit quyuqligining tampongliq ehtiyojini qondiradi. Mana bu meditsinadagi atalmish o'zligidan suvsizlanishdir. Shunga zukam deganda hadisli ko'p miqdorda suv ichishga bo'lmaydi. Suv ichish bilan bir vaqtda yana yetarlik elektrolit to'liqlaganda, ondan zukamni pasaytkili bo'ladi. Uchinchisi, ojiz ishqorliq suvni ichsa tiximi sog'lom bo'ladi deyish xato. Garchi kislota ishqorliq badan usbiti nazariyasi saxta panishkanligini isbotlagan bo'lsa-mu, lekin yanila ojiz ishqorliq suv salomatlikka foydali. Ishqorliq suv qonni ishqorliqqa aylantiradi degan qarashlar mavjud. Nurg'un kishilar ishqorliq suv sotib olib ichishga, ishqorliq suv suzgich sotib olishga cho'ng'ir ishonadi. Amaliyotda biz doim deydigan ojiz ishqorliq suv, suvning pH qimmati 7 dan sal cho'ngishganligini ko'rsatadi. Odam badanining ichki muhiti nisbiy tampon va muqim bo'lib, pH qimmati odatda 7.35 dan 7.45gacha oralig'ida bo'ladi. Odam badanining ichki muhiti odam badani bardoshlik bera oladigan kislota ishqorliq moddalarni ichgandan keyin o'zining kislota ishqorliq darajasini o'zgartmaydi. Uning ustiga ojiz ishqorliq suvni ichgandan keyin oshqozon uchay yo'llarida neytrallashib badanga sumrilmaydi. Navbatda ojiz ishqorliq suv kislota ishqorliq badan subti qatorliq hukmlarining yetarlik ilmiy asosi yo'q. Ojiz ishqorliq suvga o'xshash odamning salomatligiga foydali. Odam badanining kislota ishqorliq xususiyati qatorliq hukmlarni qo'llaydigan yetarlik ilmiy dalil isbot yo'q. 4-inchisi, tamoqdan burun suv ichsa o'riqligi bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar tamoq yeyishdan burun suv ichishning o'riqlashga foydali ekanligini anglagan. Shuning bilan uni qat'iy davomlashtirgan. Biroq amaliyotda bo'lsa, tamoq yeyishdan burun suv ichish orqali o'riqlash masalasini hal qilib bo'lmaydi. Amaliyotda tamoqdan burun suv ichish biz doim deydigan tamoqdan burun sho'rpa ichish bilan o'xshib ketadi. تویش تویغسنی آشورش چون تماقنی آزایتشنن گرچه بلگلیک اورخلاش رولی بوسمو

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemen.

Sevimli radio dostlar, programımız qaytib keldik. Ma'lumki, turmush güzel. Tabiat dunyosining turli hayvat manzarasi bilan u texmi güzel. Tabiat dunyosidagi bu xil güzellik har vaqt bizni huzurlantira olaydi va zo'xlantirib tura olaydi. Qushlar bog'lar bilan güzeldir. U shu bog'chidagi ko'zni qamashtirgan ranglar orqali paylarni qandoq rangda bezashni, bog'dagi mo'nliq kuyni o'zining sayrashlarga mujassamlashni bildirib. Tuyga qumliq bilan güzeldir. Chunki u qumliqlarda yashab, qumliqlardagi barxallarni o'z shakliga aylantirgan. Qumlarni o'z rangida tasvirlagan. Kit dengiz bilan güzeldir. Tip-tinish dengiz suyi o'rkashlayotgan to'lqin va shiddatli iqlob uning hayotining bir qismiga aylangan. Demak, turmushning har bir damlari ana shunday go'zallikka to'lgan. Biz har birimiz turmushning eng go'zal bir qismi. Shu o'zimiz turgan joyni eng go'zal holatda ifodalab chiqquchi. Bu go'zal turmushda har birimizga baxt omad yor bo'lsin. Go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Radionu ustosla programımızın davamlaştırıvatımız bir yaş, bir muvaffakiyet şunasını meslehet sorabdı. Muvaffakiyet şunas yaşının ehvalını ufkup onunla mındak depti. Siz voleybol, basketbol musabıkalarını köygen mi? Bu musabıkalarda sep kalay mı kalışıp, tenerkeçilerin ruhu düşüp, arka arkadın numarığı erişemmeyen de teriner kısıkı toktaşın talep kılıdı. Bunundaki maksat tenerkeçilerini strategiye cihetini yitekleyip, keyfiyatını turaklaştırıp, vaziyetini oluşup, musabıkada yakşı neticeye erişiş. Muvaffakiyet şunasının bu gepleri bu yaşka intayın təsir kıptı. Demek, bundaq işler turmuşumuzda mı yolu kıptırdı? Siz mu kişilik turmuşunun çelişişlerde aqaqıdın məğlubiyet küşürsünüz, bırak etim kısıkı toxtap, birdemlik cimcitliğinin huzurlanıp, kalanızdaki kılayma kalışıp getken fikirlerini bir yerge merkezleştirin. Tecrübelerinizi yekülen, yeni baştan plan tüzün ve kayıt atlanın. Bana bu kısıkı toxtaş kişilik hayatta işlemi hesaplanmışsa mı? Lekin o onsuz ehvalınızda onşap, şençinizde çınıtıp, oranınızdan desturuşunuzga, kalbigi yüzünlüşünüzge türtki buluşu mümkün. Seminizde bolsun ki, kısıkı toxtaş köp pop kese, ilgirleş kaidesi xilap buludu da, kalbi kılıç pürstünüz koldun ketudu. Şuna toxtaşınız kısıkı bolsun dostum. Çoğunlarımızdan bir gipi ba, astı mangan mı mangan? Toxtap qalğan bəhyaman. Şuna muvaffaqiyyət qazanış yoludakı dostlarımızğa şunu tövsiyə qılımız, arğan bolsunuz aram ilin və yana dərhal yolğa çıxın. Muvaffaqiyyət hər birimizgə yar bolsun, küylərimiz davamlıqsız üçün.

Radyon Uçtuslar programımızın namlaştırmatımız. Məlum bir səvəllik tüpəylidin xizmətin ayrılıb qalan bir yaş Roy cəhətin özünü yoxdub qoyubdu də, hayatdiki əmin ərsidin rayı yenib, ətidin kəşkicə, məlisidiki doxmuşdu oldurduğun bulubabdu. Burundan yaş tərpini alğan bu yaşının yakından buyan quruqsuz haltını kögən bir yaşınıb qalan ayal bir günü xizmət ornağı ketib etib, bu yaşının şünçü miskin halıtını körüb, siz burundan mən tonuyduğun yaxşı bir yaş idiniz. Bırak bugünkü bu halatınızı görüp ben sizge işenmedim. Ben sizin küçükkine iştüp eldin, özünüzde bunç tügeştir gelişinizde oylamakken ben. Karan yigit. Siz ailenizden, balıcı akıllarınızden, gayretinizden, çiki kolunuzden, iradınızden, kalınızdan ayrılıp kalmadınız. Baylıktan ayrılgan bilen dostlarınızdan bağlı kıgışını. Yeniğizdeki en av çömeligi karan depti de öz yolu getip kaptı. Yigit ayal kösetken elik çömeligi karaptıken elik çömeyle bir tal danını söyrep kedi atkıdık. Gerçi elikı bir tal dan çömeligi nispeten bir kadar çoğun bolsa mı? Çömelinin tırışçallıkı yigitini kail kıptı de orundun tırıp getipti. Bir neçil ötkendin kiyin, elikli yigit mühendisidiki hemmi itirap kıladığan, öz emgiki bilen beyğan karğancıların bap aptı. Bunun dünçünde hulas çıkırışkı buludu ki, turmuşta məlum avarçılıkı yolukkanda, beşini işçi yopurup yürüyüş, yaxşı əhval emez. Köpünç kişiler hizmet orunda işini yaxşı kılanmıqallıqıdın emez, belki pozisiyasının naçar buluşu sebeplik pürsetini ketküzüp koyduğun əhvalla bap kaludu. Her kandak bir bəxt amet mu, məlum cepa müşəqqətlərinin keyniki yuşurangan buludu. Hayatta cepa gıçıdaş, hizmet kesti aydıl pozisiyaya tutuş, ümit varlık bilen alğı intiliş, tırışlarının həmmisi bizgi amet epkiludu. Bəxt ametle her vaxt siləgi həmrab olsun. Güzel küylürümüz davamlıq siləv üçün. Qeyni mərhəmət.

Radio dostlar programımızın davamlaştırılatımız muhabbet ki intilmeydiğin adam yok. Turmuşta hemimiz muhabbet ki intilimiz. Emeliyette muhabbet ki iyi buluş tesemez. Fakat biz onu Çin mühendisi bilen düşünsek la. Muhabbet o kandaktır gaybi nersemez. Onu siz en adli nerslerden izle. Turmuşta her işe muhabbetlik nezirinizi bilen karısınız, muhabbetlik kalbiniz bilen muamiliksiniz, her cayda turmuşun güzellikini yiskılalaysız. Elbette turmuşta meyli kız yiğitle otursudaki muhabbet bolsun, meyli dostlar arasıdaki anıbalı otursudaki muhabbet bolsun, hemisi turmuşun beziki. Hayatımızın menası, her bir günümüzde kımmetki iyi kokucu. Şuna biz iyi boğan her bir muhabbetini kadirleşini bilişimiz, onun huzurunu hem başkalağı ata kılışını bilişimiz gerek. Muhabbetlik turmuş her birimizgi yarıp olsun. Muhabbetlik köylerimiz nöbette huzurunlardan.

Çılık bilen ayrılı sebebiden kilip çıkan barlık akıbetini paraxut ilgisi, ticaret kılgıçı ve paraxut başlığı özü üstüge alıdı dedi. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberle anlattı. Haberlerimizin diktorları Gülbehrem Muhtar bilen Bextiyar Turdi, nöbetçi muharriri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bextiyar Turdi.

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Bu yıl ximiyelik qurallarını çəkləş əhdinamisi küşki iki bulğallığının 29 yıllığı. Yaponiyanın ximiyelik qurallarını cunguğu taşlap getişi, Yaponiya millet arızmının cunguğu tacavuz kılış uruşi məzgildi ötküzgən eğir cinayetlerinin biri. Şundaqla neçi 10 yıl davamlaşqan, köp tərəpki təhdil silovatqan real bixətərlik yoşurun xəvpi. Əhdinamidiki bəlgülüm qasasən Yaponiya cunguğu taşlap getgən, qural yaraqlarını köydürüşdiki barlıq məsuliyetini üstü gelişi. Hem de 2007 yılından burun Jongo'ya taşlıp etilgen ximiyelik kurallarının hemisini köydürüş hizmetine tamamlaşı gerek. Japonya'nın taşlıp etken kural yaraklarının zehirini tazlaşta başta artıp olmaydıgan mesuliyeti var.
1: 3 gün devamlaşkan 7 devlet kuruyu başlıklar yığını yakında Fransiyanın Evi An Liban'da yapıldı. 7 devlet rehberleri birleşme akbarat ilan kılmadı. Xalqara vaziyette çoğunkur özgürüş bulu atkan arka görünüşte 7 devlet kuruyu başlıklar yığını allıqacan devirden ayrılgan siyasi uyunluğa ayınlıp kaldı.
0: Dünya Musafırlar Günü yetip geliş aldı da, muhbir Sudan'nın şarkı cənubidiki Abay Oblastı'nın merkezi Damacin'nin cənubi şehir etrafıdaki Karamay Jigiviliş merkezi gibi erip, uruş malumançılığı sebebinin sergardan bulup getken 9000 kişinin bu yerdeki mendin artık adi çedirde kısılıp cephalık durmuş keçir otkallığını gördü. Tövendi deyiktiğinle programımızın tepsiliği mezmullardı bulsun.

Hörmətlik radio anlıqçılar, bu yıl ximiyelik qurallarını çəkləş əhdinaməsi küşkü iyi boğalıqının 29 yıllıqı. Yaponiyanın ximiyelik qurallarını cüngoğu taşlap ketişi, Yaponiya militarizminin cüngoğu tacavuz qılış uruşi məzgildə ötküzgən eğir cinayetlerinin biri. Şundaqla, nəcə 10 yıl davamlaşqan, köp tərəpki təktisiyle vatqan real bixatərlik yüşürün xəvbi. Her qaysi jaylarga çeçilip yatqan taşlıvitilgen bu ximiyelik qurallar jungo xalqining hayati ve mal mülk bexatarligiga davomli xavf yetkizib, rayon ekologiyalik muhitiga buzg'unchilik qildi. Bu choqim uzil kesil yo'qotishga tegishlik tarixiy zaharlik o'sma. Ahdnomadagi belgilimiga asosan Yaponiya jungo'ga tashlab ketgan qural yaroqlarini ko'ydirishdiki, barliq mas'uliyatini ustiga ilishi Hemde 2007 yılı Cungo'u taşlıftilgen ximiyelik kurallarının hemisini köydürüş hizmetini tamamlaş gerek. Likin bugünkü kadar Japonya ximiyelik kurallarını Cungo'u taşlap gidiştin ibaret tarihten kip kalgan bu kiyin mesele baştın ahir üzül kesil hel kılınmidi. Birinci dünya urşi ahirlaşkandın kiyin Japonya teşkillik planlı kalda ximiyelik kurallarını tetkik kılıp yasaşkı başlagan. 1939 yılı Yaponiya Kanton Armiyesi Xilongjiangning Chichixarda Kanton Armiyesi ximiya bölümü, yani Sesiq nomi purketgan Manjuriya 516 kısmını qurup, məxsus zəhərlik gaz qurallarını tədqiq qilgan və alaqadar təcrübələrini qanat yedirgan. Jungoga umumyüzlük tajavuz qilish urushi mezgilde Yaponiya armiyasi xalqaro ehtinomini uchiq ashkari ko'zga ilmay, zaharlik gaz bilan urush qiladigan nurg'un qismni tashkillab, urush foydasiz bo'lganda xohlagancha ximiyelik qural ishlatib, Jungo armiyasi va xalqini qirg'in qilib, yizib tugatkusiz urush jinoyati o'tkizdi. Urushda mag'lub bo'lish harbisida alaqsadi bo'lib qashqan jungo'g'i tajovuz qilib kirgan Yaponiya armiyasi texi ishlatilmagan nurg'un ximiyelik qurollarni jungo chegarasi ichiga qasddan tashlab ketgan yoki tashkillik holda maxfiy ko'mib atgan. Daryoga yoki quduq, harbiy istehkom va omborlarga xohlagancha tashlab atgan. Hozirga qadar davlatimizdagi 18 o'lka Abdunum rayon, merkezgi bivasta qarashliq şəhərdə Yaponiya taşlap ketgen ximiyelik qurallar bayqaldı. Nəcə 10 yıldın buyan zəhərlik qaz çıxıp getiş vəqəlri köp yüz berib, 2000-dən artıq cüngoluq talapət küçürdü. Nurgun caylarının tüpürqi, su mənbəsi mu uzaq müddət bulğandı. Ziyini hazırgıcə davamlaşıp gəlməkdə. Urushdan keyingi xalqaro sud Yaponiya armiyasining ximiyelik urushqa aloqador jinoiy javobgarligini umumyuzlik taltökiz tekshirmagan va surishtirmaganlikdan Yaponiya hukumati uzoqdan buyon urush mas'uliyatidan o'zini qochirib keldi va o'zini chetga oldi. Jungo hukumatining ko'p qitim keskin arlishi va xalqaro ommaviy fikrning davomli bisim ishiltishi orqasida Yaponiya bu məsələ toğrusunda çəklik ifadı bildirişə məcbur oldu. Məsələni həll qilishni ilgiri sürüş üçün 1992-ci ili Jungo vəkillər ömügi Cənva hərbi hazırlıqlarını qısqartdı söhbət yığında Yaponiyanın taşlap getgən qural yaraqlar məsələsini həll qilishdiki prinsipal meydani və konkret təşəbbüsünü sistemilik şərh qıldı. 1997 yılı xalqara cəmiyyət imzalığan ximiyelik qurallarını çəkləş əhdinaməsi rəsmi küşkü iyi boldu. Əhdinamədəki bəlgilimigə asasən, Yaponiya əhdinamı küşkü iyi bulub 10 yıl, yəni 2007 yıldan burun Cungoğa taşlap ketgən ximiyelik qurallarını köydürüşünü tamamlaş gerek. Xalqara əhdinamının royiga asasən, Jungo bilan Yaponiya hukumatlari 1999 yili Jungo tavasiriki Yaponiya tashlab ketgan ximiyelik qurallarini ko'ydirish haqidagi aslatmini imzolab, Yaponiya hukumatining ahdnomiga asosan majburiyatini samimiy ado qilib, Yaponiyaning Jungo tavasiriki ximiyelik qurallarini ko'ydirishga mas'ul bo'lganligini belgiladi. Köydürüş xizmetinin oğuşluq qanat yedirilişiqi kaparat qilish üçün, Jungo köp yıllardın buyan Yaponiyanın naq meydanda təkşürüş, qizib yığıvılış, pərxləndürüb picətləş, bixətər toşuş,
ساخلاش قاتارلىق تۈرلۈك مەشغۇلاتلارنى قانات يايدۇرۇشىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن ماسلىشىپ، بۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. ئەمما ياپونىيە ھۆكۈمىتى ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن كۆيدۈرۈش سۈرۈتىنى كەينىگە سۈردى. خىمىيەلىك قوراللارنى چەكلەش تەشكىلاتىمۇ بۇنىڭغا ئامالسىز قالدى. بۇنىڭ بىلەن ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن نۇرغۇن خىمىيەلىك قوراللار ھازىرغىچە بىر تەرەپ قىلىنمىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى تارىخنى ئۈزلۈكسىز بۇرمىلاپ، ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن قورال ياراغلارنىڭ تەبىئىي زىيىنى يوق، جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش ۋاقىت چېكى ئۆتۈپ كەتتى دېگەندەك بىمانە سەپسەتلەرنى ئارقا-ئارقىدىن ئوتتۇرىغا قويدى. بىر قىسىم ياپونىيە سىياسەتۋازلىرى ۋە تاراتقۇلىرى يەنە يالغان گەپ تارقىتىپ، ئۆزلىرى تاشلاپ كەتكەن نەچچە ئون يىل يىمىرىلگەن خىمىيەلىك قوراللارنىڭ ئاللىقاچان كۈچىدىن قاغانلىقىنى، خەلق ئاممىسىنىڭ ئۇچرىغان زىيىنىنى ئاددىي ھالدا شەخسىي تاسادىپىيلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ خىل سۆزلەردە جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلغان ياپونىيە ئارمىيەسىنىڭ ئۇرۇش مەزگىلىدە خىمىيەلىك قوراللارنى ئىشلەتكەنلىكى بىلەن ئۇرۇشتىن كېيىن تاشلاپ كەتكەن خىمىيەلىك قوراللارنىڭ سەۋەب نەتىجە باغلىنىشى قەستەن ئايرىۋېتىلىپ، بىر تەرەپلىمە ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق كۆز بويامچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنۇلغان

Hürmetlik radyo anıgıçılar. 3 gün devamlaşkan 7 devlet guruyu başlıkları jağını 6 ayının 17 günü Fransiyanın Evian-Liban'da yapıldı. 7 devlet rehberleri birleşme akbarat ilan kılmadı. Bu 7 devlet guruyu başlıkları jağının o da 2 yıl birleşme akbarat hasıl kılalmaslığı. Jığın meydanında jığın katnaşkan rehberlerinin öz aldığı soğuvatkan çoğutu ba. Jığın meydanının sırtıda itiraz bildiriş sadaları üzülmedi. Tahminen yarım eser devamlaşkan bu baylar kulübü, işki kısımdaki ihtilap bilen Amerikini aldıngı orungu koyuşunun zerbisi de kademini astılatmakta. Amevi pikir mundaq tep karadı. Xalqara vaziyette çoğunkur özgürüş buluvatkan arıq görünüşte, yeti devlet guruyi başlıklar jığını allı kaçan devirdin ayrılgan siyasi oyunga aylınıp kaldı. Fransiya zongtuğun Macron 6 ayının 17 günü başlıklar jığındın keyinki akbarat ilan kılış jığında mundaq dedi. Yeti devlet Ukrayna krizisi, otur şerik vaziyeti qatarlıq cahitlerde bir qatar ortak tonuşka erişti. Lekin o şunun bilen bir vaqtta Amerika bilen başka 6 devletin kilimat meselesi, Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlıq köp tereplik mekanizm Katarlıq cahitlerde okşumuğun meydanı barlığını itirap kıldı. Fransiya Akhbarat Agentliğinin obzorda bivasta 7 devlet guruyunun işki kısmı, işki çoğun lagırga, yani Amerika ve başka 6 devletki bölünüp ketti deyildi. Başlıklar jığını mezgilide Amerika bilen itibakdaşlarının sürkülüşü devamlıq yüz verdi. Başlıklar jığını içilgan günü Amerika zontuğu Trump yeni bir kıtım tamajını beci kaltikini pulanlatıp, Fransiyedin Amerika pentexnika magnatlarına kartılgan rəqemlik başını əməldən kaldırışını tələb kıldı. Bu olmasa Fransiyenin üzüm arqıdın 100% tamajını beci aldıqallığını etdi. Macron eniq inkas qaytırıp, rəqemlik baj Avrupa kanun sistemisinin bir kısmı. Amerikanın Avrupalıqlar ya ki Fransuslar üçün kanun tüzüş hukuku yok. Fransiya Amerikanın təhdidigi baş əgməydi o dedi. Yakın yıllardan bu yanın Polat Aliyomin tamajını beci, tokluq avtomobil toluqlaması, rəqemlik ixtisatını nazarət qılıp baş kuruş qatarlı qaralmalarını çördəb, Amerika bilen ənənəvi itibakdaşlarının sürkülüşü devamlıq küçəydi. Yaponiya ixtisat xəbərlərinin xəbərdi mundaq deyildi. 7 devlet guruyuğa əza başqa devletler bilen Amerikanın ixtisat suada qatarlıq aşkışlıq qaralmalardaki ixtilapını tügütüş təz. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. 7 devlet guruyuğa əza devletler növətdə duş kilovatqan işki ixtisat və xalq turmuşi xirisi Trump hükümetinin bir tərəbçilik və Amerikini aldınqı orınqı qoyu siyasetidən kəlgən. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçə, 7 devlet guruyuğa əza devletlerinin energiya qurulması yanıla nefet və təbii qazğı yüksək dərəcədə tayindikən. Amerika İran'a hərbi hərkət qozğandım bu yan, dünyada energiya bahası davamlıq örüləb, 7 devlet guruyuğa əza devletlerinin ixtisadığı təsir yetküzgən.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo alınırlar. Bu şu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Adesanca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anladınız.

Bir kışta kıynatanı davalıklı ürümçüge ilip getken Sabiha yalğızı yenip geldi. Ürümçüde Sami bilen körüştük, dedi Sabiha. Onun ağzıga acayip ümit bilen karap durattım. Akamni biz bilen kaytışkı pekat kayıl kılamadı. Xotun ballarımın kargıdaki yüzüm yok. Bolup mu abidegi pekatli yüz kilemeymen de bokuldap şığılap getti. Biz abidesini keçirip etti. Osunu kütü adı doğu desek mu yenli özünü eyiplep kegeli onu mıydı? Perizimizdeki dek osunu ballarını daim körüp durup itipti. Balkondaki behilenimi körüptü. Senin gibi bunlarını kılıp bekle şığılap getti. Şığılap kesil iş biten deken o bizim uşun dağıl taşlı bir demdiken. O işini pek mürekkep oylu yaptı. O seçilikini bütün halk alem bilip buldu. Bir adukat durup cemiyette namın bulgandı. Abidemu mengi unutup gitmeydi. Onun aldı da kar yüz boğunu boğan dep oylaydıken. Abide pul diyeceğimen dep kıynalmışsın. Evetken bulanı halıgan çıxajlısın. İşki balam üçün cabalık işle pul deyip uvat demen. Abide ballanın kiyinlikinin hem kılmışsın deydi. O ballanın kiyinlikine pul emez, dadının en muhimliğini biletti. Onu bir deme. Turup, akamın saran op kaldım ikin dep oylap kaldım. Andın, dadam anamni sen yağı apırıp dem aldırıp kelimen, bir mezgin men bilen tursun dep sen yağı edip getti. Sabiha'yı esilip, neymilen diyenlikim yadımda yok. Bir tarafdan jığılap, bir tarafdan Samini tılıp, bir haza saranlık kaldı. Turup, erlerini bozukçılıkının üstü tutup elip, el cemaat aldı da çağısını çıtkı yiyişip, yine hiçnin bulmağandak öy tutu atkan hotullağa heves kıtma kaldı. Şu erlerimi yine yüzünü daptak kılıp, hotun balları bilen bir öyde yaşa batıdı. Naydı bolsa katlıq bir uruşattık, ya ki yamallap, yine muhabbetim galip gelip, kaytıp gelettim. Ballarımı dadısız boyun kısıp kalmaydı. Lekin Samiye numus pek eğir kegen idi. Kaynatam kaynanamla bir kişinin oğlu bilen Sanya'da ötküzüp, yaz kilerge yakın kaytıp geldi. O tereplerinin havası yaktı mı, ya ki oğlunun küyü gibi besildi mi, her işkilisinin çırayları pakırıp, yütel zıkkıları sakıp, yakışıp op ketken idi. Samiye'nin bizim taşlıp etkeniye atçığın boğaşka, oladın Samiye'nin ahvalını sorap mı koymadı? Olamı hiç ne mi demedi? Paran arlıqı da Samiye'nin işkirlerde adukatlı kılıp yürüvat kalıqını. Şu yadekile deli osu bolsa, onu xeyli yırakladın çakırıp kilidi kalıqının haber taptım. Kapıgım karıp, çoğunla Samiye'nin soğukatlarını özü birenmey Sabiha'dan evetim. Valla kiyinri, oyunçukla, ayakla, bana nur küpeldi o degendek lık işki çamadan nersilekken. Meni bulanı köse pek hoşup gidiyordu o dep oylaptı da, dedim açık bile. Boldi, tanıkı mığına, onun mu könlü? Ötkende el bazından kokup diyemedim. Akım yine abide acırışını karıksa, ben koşarım ben. Ben onun bəxtigi zaman buldum. Onun kütüşüge erzimeymen deydu. Mal ilgisin uğur küçük digendek, yani dek acırışımen dedim ha? Acırışıp, şeripeni anmak çok şeydu. Yaxşı, ətili kəsun, mən acırışımən. Onun bizdən şunç tez vazgeçib gedişi beka əməzkən də, onunla yet gözüb qoy. Acırışı paqısı qeyni vasun. İşkərdə nimet ola, güzəl sətən nimet ola. Məndək çıra edin getkən sət xutunlu ilinişib, muşundaq cəpat atıb yürgecə, tayınlıq ölübli kəssəmcü. Saran bop qalğandək, çaşlarımını qamalab, höyünrəb şıqılıb, nərs kereklərini etib, halımdın ketkəndə aram bir sıxdım. Sabiha meni bir haza kucaklap bağırığı bastı. Azaplı hayallarla yeni bir yazım ötdi. Sabiha ketkili dəl 4 yıl boğan idi. Bu yıl kış yana kıynatam kıynanamla ballarımı ilip sən yağı bardağın bop məsləhətləşdi. Ola ballanımı belli ilip barımız deyən idi. Mən onu mudum. Lekin oğlum dadamını körmən dəb şığılap durvaldı. Onu doğrab kızımı dadamını körmən dəb şığılaşqı çüşdi. Kızımı içim ağırıp, ahır bulmay ballarını çoğunlablan əvət məkcib oldum. Şu zaman kallamı acayiplə bir xeyal keçib qaldı. Çoğunla yanfon işildişini bilmi geçkə, xeylili çoğun bub qalğan oğlumğa
ala qilishish qulay bo'lsin uchun yanfon bijirpadim. Ham ularni cho'nglar bilan yo'lga sirib qo'yib, idoramdan yillik ta'minlashga iltimos sundim. Odatda aktiv ishlagachga ham salomatligim bek yaxshi bo'lmag'ichqa yillik iltimosim shu ham tasdiqlandi. O'zim zarur deb qaragan tayyorliklarni qilishga 2 kundek vaqt ketdi. Hammimcha bu vaqtda ular Urumchida bo'lardi. O'g'lim bilan aloqalashib, bevosita Sanyaga bordigan aeroplan biletini olib Sanyaga uchdim. Boshqa alohida maqsadim yo'q. Faqat Samini bekli sig'ingan edim. Faqat uni birlik etim yiroqdan bo'lsin-u ko'rib olish orzuim bor edi.

bütün ömrümünü hayal kılıp, kançılık uzak oturgalıkını bilmeymen. Tuyuksuzla birinci kavetki üyümünün deriyesinden Sami, Sabiha, Kıynanam ve man uxşet çaklık orunduqda oturgan Kıynatamlanın üyüm tarafki kilovatkalıkını ködüm. Hayal bulmayla ola üyümünün aldığı kilip, Sabiha man kol bulanlattı. Közümge deriz tähtisidge rağndar güllürüm üzülüp, uçup yürgendek. Sami Huddi, gül çiçeklerge tolgan acayip güzel hıyali dünyada mağa karab kilovatkandek köz aldım rengdar kuyurla bilen tomallaştı. Köz yaşlarım devrep kegen idi. İşimi çekildi. Çaklık orunduğunu aldırıp iştirip, işini aşkılamaldım.

0: Radio anıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepa qaylı. Öyge kilip tamak etip beriş mulazimeti kızıp getdi. Siz izcil əməl qıp gəgən su içiş qaydısı xata buluşu mümkün. Xoş qadirlik dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayetimizdə başlayıdamdıq. Өйге беріп тамақ етіш мұлазымыды да 4 қыл қорым ішчі де 68 үйен, 6 қыл қорым ішчі де 88 үйен, 8 қыл қорым ішчі де 108 үйен. Хақсыз вакалатан көктат сетвіліп бәргенден сұрт, ашқана очақ пішіні тазлашынымы өз үшіг алуды. Қачу ешаққи айрымы есаплынды. Бүгінгі күнде өйге беріп ашпаз болуш яшланың алқышығы ерішті. Өйге беріп ашпаз болуш эйланды дейілгендек яқшы мұ? Өйге келіп ашпаз болдыған ашпазларыны таллашта немелерге диқат қылыш керек? Өйге беріп ашпаз болыш мұлазымет кәсіпідеке қызық нұқтыға айланды. Мәқсус, өйге беріп ашпаз болғынығы 20 елден ашқан Шаумен мұндақтыды. Хазір нұрғын кішілі ашпаз іздеп келіп, өйге апырып тамақ әткізуді. Оттыр есап білән, әр күні бір заказ па. Бәз қеридарлар яна айлық көтіріліш бағасынымы сорайды. İlgiri, vakalacı aşpazla asaslığı jığılış, aile ziyapeti qatarlıq, bir üstel qorumğa ehtiyaclıq sorunlarda mulazimet qıladı. Hazır, texmi köp yaşlarının kündülük turmuşta vakalacı aşpazlagi ehtiyacı bar, dedi Xiaoming muhbirga. Aşpaz, istimalçılarının təmi, qızıqışı qatarlıqlağa asasən qoruma tayarlaydı. Yani texi sırttın tamak buyurutuştun saxlanğılı buludu. Өйге беріп тамақ етішінің юқыр баға ныспіті, яшыланың тамақ әткісі кәлмәслік вә яқшы тамақ ештін ібарәт ішкі қыл тұрмыш ехтияжығы тәң етібар беруді. Шуңа базардегі қызғылық тәдіреже ашмақта. Яучин Гуаншида қызмет қылдыған шарқы шымалық болып, о мұқпырғы мұндақты дей. Адетті қызметім алдыраш болғашқа тамақнына айты аз етімен. Әр күні тамақ бұйырыт үшімшақ дейталыны ечіп, немі ешімді белемей, вакалачы ашпас тәкіліп қылып, Пәкәт бір гөшлік, бір гөшсіз ішкі қыл қорымы қорытып бақтым. Яучынғы ниспәтәні етқанда, әр айды мүң яндын артық ашпәзлік әкі тамақ бұйрытыш қырайшыдың пәріқләнмісі мұ, лекен ашпәз шақыртқанда текімі сағылан ғызалын алайды. Мұқпыр тәкшүріш жәрияныда, іждімай ала құспісідегі өйгі беріп тамақ етеш, өйгі беріп қорымы тәйірлаш қатарлық тәшвиқат елаларының аз әмәсілігіні байқады. Bu elallada şəxsinin təmiga asasən, oxşaş bolmağan qorumu türdü ki, öyge berib tamaq etiş mulazimeti bilən təminləydi qalıqı düşəndürülgən. Caylanın istimal səviyisi və qorumu türü sanığı asasən, vakalacı aşbəzlərdən elindiğən həq ölçümü 68 yöndən nəticüz yöngüçü boladikən. Əgər vakalıdan köktat sitiviliş, qatşuyuş qatarlıqlağı doğru gəlsə, ayrı məq elindikən. Vakalacı aşbəz buluş üçün kinişki bilən iş orunuğu çıxış gerək. Programı çak, teximi köp yaşlarını jalıp qılmaqta. Nanningdeki nurgun öyge berip aşpaz boğucular muhbirgi mundaq degen. Hazır jaylanın öyge berip aşpaz boluş mulazimeti naayti tez taraqqi qılmaqta. Bir qısım aşpazlar şerikleşip, öyge berip aşpaz boluş kəsbi şirketini muqurdi. Hatta bazı balı baqçı və aile tazlıqı bilen təminləydiğən aile mulazimet şirketlərmu öyge berip aşpaz boluş mulazimetini quşub, yeni bir yeni kəsb sahasını açdi. Өйге беріп, вакалачы ашпаз болу шеңей мұлазымет кәспінің қызғылығы өзліксіз ашмақта. Мұлазымет сүптігі қандақ капалетлі қылыш, өйге беріп ашпаз болуш мұлазыметедікі нөвәтті жидді мүкәмәлләштүрішке тегішлік вә әл қылышқы тегішлік мәсілі. Нәнінгді, өйге беріп ашпаз болуш білән шуғылланғынғы ішкі жыл болған Лауэй бір шеркетіне тізімге алдырып, коллектив арқылық вакалачы ашпаз болуш кәспінің қанат яйтұрды. Коллектив әзалары ішінде кәсіби ашпазлар мы бар, ашпазлік әвәскарлар мы бар? Vakalatçı aşqanı mulazimət ətirtidiki adam sanının özüksiz köpeyişigə əgişib, Lawi səmimilik bilən mundaqdadi. Növətdə xadımlarını tərbiyyələş, başquruş və yeməklik bixətərliki məsilsi mu, xizmətnin muyum nüqtisi və qiyin nüqtisi bulub qaldı. Lawi'nin bildirişcə, o izcil əzalardın kəsbi əxlaqı qatıq əməl qılıb, xeridarla bilən muvabıq arlıq saxlaşını tələb qılgan. Алды білән, мән барлық коллектив әзалардың саламәтлі кенішкісі болғандыла аңдың іш орынғы чықалайдығалықыны тәләп қылымын. Шкенжедің мән хейридарның үйгі барғанда коллектив түке әзалаға маска, аяғының сулия оралмысы, пәртік қатарлық бұйымларыны тақап, қорым-қорыш жәріяндегі бейхәтәрлік, тазлықы капалетлі қылышыны тапылаймын. Әң ақырда өгі беріп, вакалыдан ашқаны мұлазымыт қылғанда, хейридарла бүтін жәрияны назарат қылып баш құрса, яке көрінмі частотылық назарат қылыш аппараты орнасы болуды. Xiaoming'ning deyishicha, kollektivdagi qo'shimcha vazifa o'taydigan odam soni va kasb miqdori ko'paygachga, har bir a'zoning mulozamat saviyasini o'lchamga yetkazish uchun Xiaoming bir kichik programma chaqyasab, xaridorlarning vakolatchi oshxona mulozamati bilan ta'minlashni tadqiq qilishga boshlagan. Xaridorlar uyga berib vakolatchi oshxona mulozamati zakaz qilmoqchi bo'lsa, programma chaq orqali zakaz qilsa bo'ladi ekan. O'zi xalg'an qorumlarni tanlasimi, oshpazlarni tanlasimi bo'ladi ekan. Xiaoming yana mundaq dedi. Zakaz qilgan xaridorlarning ko'pinchisi yoshlar. Agar zakaz qilish tartibini oddiylashtirgan bo'lsa, uyga berib tamoq etib bersa, balkim texmi ko'p yosh xaridorlarni jalb qilgani bo'lishi mumkin. Kasblarni qiliplashtirib, taraqqiy qildirish tizim kapolatiga muhtoj. O'zliksiz ishlayotgan bozor ehtiyoji uyga berib mulozamat qilish kasbini ko'nsiri rivojlantirmoqda. Ammo yangi mulozamat kasbi holati bo'lib sifati bilan uyga berib mulozamat qilishning iste'mol manzirasi hamisha degidek shaxsiy maxfiyatlik bir qadar kuchlik bo'lgan uylarda bo'ladi. Bu iste'molchilarning uydagi mulozamatdan bahramand bo'lishi bilan bir vaqtda yemaklik bexatarligi, shaxsiy maxfiyatlik bexatarligi, jismoniy bexatarlik qatorliq nurg'un bexatarlik masalalariga chetilishi mumkin. Nanning kasbiy texnika shoyani oshpazlik kasbining o'qituvchisi deyishin muxbirga mundaq dedi. Uyga berib vakolatdan tamoq etish yaqinqi bir necha yildan buyon tez taraqqiy qildi. Uning borligi kelishi yemak ichmak bozordagi bo'shliqni to'ldirib, iste'molchilarning xos ehtiyojini nihoyat yaxshi qondirib, tamoq etishni xohlamaydigan, tamoq etishga qulaysiz kishilarga qulaylik yaratib berdi. Navbatda bu sohadagi eng chuqur masala Uyga berib, vakolatdan tamoq etish yanada yangidan gullangan kasb bo'lib, aloqador korxonalarning sapasi mu tekshamiz. Ba'zi oshpazlar asosiy kasb qilmay, qo'shimcha vazifa qilib, bu kasbni tanlagan. Bularning hammasi qo'rimi sifati va xaridorlarning his qilishiga ta'sir yetkazadi. Oshpazlarning tamoq etish saviyasi, tozalik engi va xaridorlarning maxfiyatligiga daxldoriz qilgan qilmaganligi, mol-mulkini o'g'irlagan o'g'irlamaganligi qatorliq masalalar Shundaqla oshxona saymonlarini ishlatishda o't opti yoki buzilishni keltirib chiqargan chiqarmaganligi qatorliqlarning hammasida mas'uliyatni aniq ayirishga to'g'ri keladi. Agar tuzum kapolati bo'lmasa, majra yoshirin xavf kelib chiqadi. Advokat Wang Chuanhua munularni bildirdi. Iste'molchilar uyga berib vakolatchi oshxona mulozamatini tanlaganda, agar 3-chi taraf shirkati supa qatorliqlar orqali oshpaz avassa, iste'mol mulozamati qonun munosabatiga tabe bo'ladi. Şirkət bilən aşpəz otursada əmgək qanun münasibəti şəkilləndi. Əgər istimalçılar aşpəzin özünü bivasta tapsa, ondaqda işkisi otursada əmgək münasibəti şəkilləndi. İstimalçılar uyğu kəgən aşpəzin cismani bexətərlikəgə mü məsul buluşu gərək. Vakalatçı aşpəzlik kəsbinin yaxşı tərəqiyyətini ilgərə sürüş üçün, vakalatçı aşpəzlik mülazimət ölçümü, yeməklik bexətərlikə qatarlıq cəhətlərdə, iniq məşğulatçılığı küçlük boğan kəsb ölçümünü bikitib, Hükümetnin alaqadar funksiyelik tarmaqlarımı nazarat qılıp başqırı salmaqını aşırıb, mulazimətli qiliplaşdırışını ilgiri sürüb, hukukunu qoqdaş yollarını rövallaşdırıb, istimalcılarının kanuni hukuk mənpətini əqiqi qoqdaş gerek.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə, uruş, ikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yerli açarçılıq içində durub atıdı.
4: Vaba və mühit bulğunuşu mu nəyətə qorxunuşluq?
1: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
6: Adaş ət boğcığı verib 10 kilometr yürüb gəlmədik.
7: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
6: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, qaydaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
8: Yəni bir qeytim oynamdıq.
9: Pəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik, hazır çiniq işdi bəs içimiz. Hey, tağ çoqısı yana bir az gayrat kılsam da çıkı diken mi? İlgire bikaçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametliğe bağın sırı yakşop git bardu.
10: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
11: Bugün siz 8 stakan su içtiniz mi? İzcildir'de her günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortak rayı kıldığan kaydı gaynıp kalgan idi. Lekin mutakhaslarının buldurışça her günü 8 stakan su miktarı köp sandık kişilerge nispeten pek yukarı buluş mümkünken. Ondan da adet kişiler için etkanda künde kancilik su içisi muhabık buludu. Suni kandak içisi doğru buludu. Tönde bu doğrusu da tepsili düşençlerine alıp bakaylı. Huajong Pedtechnika Daşösi Tungji Tibi Şöyeni, Amivi Seyye Şöyeni'nin profesori Wu Jigang su içiş doğrusu da tepsili düşençi berdi. Tatqiqatı körüstülüşçe, her günü 8 stakan su miktarı köp sandiki kişilerge nispeten bek yukarı bulup, köp sandiki kişilerinin hakiki ihtiyaclık su miktarıdan eşip ketken buluşu mümkünken. Onun üstüge okşaş bulmağın yaş baskıcı, ciniz, devletki kişilerinin suğu bulgan ihtiyacı mı okşaş bulmaydıken. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığa qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşanğan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışca, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqtari ən yuqır bulub, 4.10-dan işgeledir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayallarının kündülük su obrut miqtari 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğun içiğe ağışıp, tüvallab, 90 net yaşı gelgende 2,5 litre etrafıgı düşüdükken. Halbuki, su obrut miktarı dediğimiz bizden her günlük emli içidigan su miktarımızı tanımız. Meselen, 20 net yaşlık bir erinin kündülük su obrut miktarı 4,10 2 litre bolsa, her günü 4,10 2 litre su içişki ihtiyaclık buludu digerlikemiz. Belki, her günü 30 hesap bilen 1,5 litreden 1,10 8 litre gıca su içişki doğru geliyordu. Şunun oxşaş 20 neçə yaşlıq ayollarga nisbətən etqandımı, hər günə 1.3 litrdən 1.4 litr qədər su içişki toğru gəlidi. Yaşanğanların su içiş miqdarı texmi tövən boludu. Tədqiqatlardan görüstülüşçə, hər günə 8 stakan su tövsiyə qilish miqdarı köp sandiki kişigə nisbətən bək yuqarı buluşu mümkinkən. Əgər hər günə 8 stakan su içişini çoxum davamlaşdırmaqçı bolsanız, kiçikrək stakanı talısınızmı boladı ikən. Siz izcil çıntırıp gelgen su içiş prinsipleri hata buluşu mümkün. Birincisi, bir keçtürüp kalan suyunu içişki bulmaydı o deyiş hata. Biz daim tekrar kaynağın su, bir keçtürüp kalan suyunu yergiz içişki bulmaydı. Çünkü nitrit kislata tuzlarının miktarı eşip ketken. Bundak suyunu daim içken de zehirleniş, hatta rak kesili kilip çıkıdı o degen sözlerini anlattırmız. Nurgun kişimi bu hıl suyunu içmesikte çıntırdı. Bırak ameliyat rastlı şundak mı? Tecrübe kadimleri mahsus bir tecrübe işleyen. Onlar datlaşmaz polatın yasalgan top çeynekte turbu suyunu ısıtıp, ayrım ayrım alda 1 qitim, 5 qitim, 10 qitim kaynatkan dinkin stakanga koyup, tabi soğutup, 0 saat, 24 saat, 48 saat turguzgan dinkin ayrım ayrım alda sudiki nitrit kislata tuzlarının miktarını tekşürgen. Tecrübelerden baykılışca, kızıtıp kaynatış qitim sanının köpeşige ağışıp, sudiki nitrit kislata tuzlarının miktarı sel işgi yüzlengen. 48 saat koyup koygandan keyin nitrit kislata tuzlarının miqdarı en yuqarı bolganda 0.14 litr her miligram bolgan. Lekin dövlet ölçümidiki turmuşta işletildigan içimlik su tarkibidiki nitrit tuzlarının paydalanış körsetkichining çek kimitidan xilidijiroq bolgan. Şuna bu nuqtadan qaraganda atalmış tekrar kaynagan su bir keçi turup qalgan suni xatirjam ichishki boludu. İkincisi zukan bolganda köp miqdarda su içse tez saqiydu deyish xata. Zukan bulup qalganda atraptikiler daim köprek su içse tez saqiydu deb taklif berdi. Lekin nurgun tarqilishchan kesalliklar mutaxassisining ko'rsatishicha zukan bo'lganda agar qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda su ichsa, aksincha badan suvsizlanib ketishi mumkin ekan. Zukan bo'lganda odam badani qizdirish orqali virusga qarshi turadi. Bu jarayonda badandagi suv ko'p miqdorda xo'rab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda natriy, kaliy qatorliq elektrolit tarkiblarini ham elib ketadi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlanganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslishib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'g' menga avtomatik signal berib, suyuk, tar qatorliq usullar orqali badandagi ortiq suvni chiqarib tashlab, bedendeki elektrolit kuyukluğunun tamponluk ihtiyacını kandırdı. Mana bu, meditsinadaki atalmış özligidin suvsizlenişdir. Şuna zukam dağında hädisli köp miqdarda su içişke bolmaydı. Su içiş bilen bir vaqtda yana yeterlik elektrolit toluqlığandıla andın zukamni pasaytkeli boludu. Üçüncisi, aciz işqarlıq suni içse tihimi sağlam boludu deyiş xata. Gerçi kislota işqarlıq beden üspidi nazariyesi saxtı pänişkerligini ispatlığan bolsumu, lekin yanıla aciz işqarlıq su salametlikke paydalıq. İşqarlıq su qanni işqarlıqı aylandırdı degen qarashlar mevcut. Nurgun kişiler işqarlıq su setibilip içişke, işqarlıq su süzgüş setibilişke çoğunkur işinudu. Əməliyyətdə biz daim deydiğən aciz işqarlıq su, suunun pH qiməti 7-dən səl çoğunşkərlikini görüstüdü. Adam bədənin işki mühiti nisbi tampon ən muqum bulub, pH qiməti adətdə 7.35-dən 7.145 kiçə arlıqdı buludu. Adam bədənin işki mühiti, adam bədəni bərdaşlıq birələydiğən kesata işqarlıq maddalarını işkəndin kiyin, özünün kesata işqarlıq dərəcəsini özgərtməydi. Onun üstüqə aciz işqarlıq suunu işkəndin kiyin, aşqazan üçə yollarda neutrallaşıb bədənge sümrülməydi. Növətdə aciz işqarlıq su, kislota işqarlıq bədən süpüti qatarlıq hukumlarının yetərlik ilmi asası yox. Aciz işqarlıq suğu oxşaş, adamın salamətlikigi paydılıq, adam bədəninin kislota işqarlıq xüsusiyyeti qatarlıq hukumlarını kollaydıqan yetərlik ilmi dəlil ispat yox. Tötüncisi, tamaqdın burun su isə oruqluğulu buludu deyiş xata. Nurgun kişiler tamaq yeşdin burun su içişinin oruqlaşqı paydılıq işgəlikini anlıqan. Şunu bilen onu qəddi davamlaşdırgan. Bıraq, əməliyyatı bolsa, tamaq yeşdin burun su içiş arqılıq oruqlaş məsəsin əlqığılı bulmaydı. Əməliyyatı tamaqdın burun su içiş, biz daim deydiğan tamaqdın burun şorpa içiş bilen oxuşup getirdi. Toyuş duyğusunu aşırış üçün tamaqını azayt işinin gerçi bəlgelik oruqlaş rolu bolsumu, likin yeterlik maqtarda içiş intayın mühim. Bıraq, hər qetimlik tamaqdın burun bir qetimde 500 ml su içsə, aşqazın suyuqlığını asalla suslaşdırıb, həzim qılışqı təsir yetkizudu. Bəşincisi, daim sap su içkəndə bədəndə mineral maddalar kəmçil buludu deyiş xata. Nurgun kişiler daim sap su içkəndə bədəndə mineral maddalarının kəmlikini keltürüp çıxırdı deyən qarışını anlıqan. Şuna nurgun kişi mineral su qatarlıqlarını tallaşdı çın turdu. Əməliyyətdə su içiş arqılıq mineral maddalarını tuluqlaş yaxşı usul əməz. Nurgun mineral suunun oralmısıqa kalitsi, magni, kalinin mıqtarı yazılğan əmdə təşviqatda bu su tərkibidə kalitsi, magni, kali qatarlıq adam bədini ehtiyaclıq boğan köpxıl təbii mineral maddalar və mikro elementlar bar dəb alayda təşviq qılınğan bulub, kişigə bu xıl su, kalitsi, magni və kalinin mühim kiliş mənbəsi dək tuyğu berirdi. Əməliyyəti yeməklik bilən seliştirğanda suunun kalitsi, magni, kaliyi qoşqan tökpisi köpəməz. Onundan başqa, bazarda təbii su içiş, təbii bulaq su içiş digən xətlər yazılğan butulkılıq su naidi asalla mineral su dəb xata qarılıb qalıdı. Əməliyyətdə onda qəməz. Toğru su içişdə bu 5 nöqtəni əstiçin tutuş gərək. Usıqanda su içib, usumsa su içməydiğən işini qılmaslıq gərək. Usıqan usumuqalıqa qarab su içiş içməslik hüküm qılışqı bulmaydı. Usuqan vaxtımızda bədənimizdeki su tərkibinin 1-2% xorab olğan buludu. Bu vaxtda adam bədini su kəmçil buludu. Əməliyyətdə usaj intayın səzgür körsətmişəməz. Bədəndeki su tərkibinin yoxulışı 2%-dən 4% yetkəndə orqanizm usaj bilən bir vaxtda susuzlanış altıda durdu. Bunun şifadisi südük azlab, südüknin rəngi qınıq seyrik rəngdə buludu. Bu vaqtda xizmət və biliş iqtidarı tövəlləydi. Onundan başqa, əgər qatlıq ussaş, teri qurğaqlaşış, iğiz və til yeriliş, avaz boğuluş və bütün bədən acizlaş qatarlıq əhvallar görülsə, 30 dərəcədə susuzluğun şalıdı buluşu mümkün. İkincisi, suunun temperaturası 35 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus qıçı bolsa ən muvaffaq. Adətki kişilərgə nisbətən etqanda 35 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus qıçı boğan suunu içiş bir qədər muvaffaq. Çünki bu, adam bədənədəki temperaturqı yıqın bulub, aşqazan üçcək yollarını teximi rahat qalıdı. Soğuqdan qorqılığan kişilər temperaturası səl yoxur boğan suni tallapisi buludu. Bıraq, ən yaxsi, 50 Celsiya gradusdan yoxur boğmasıqı gərək. Üçüncisi, bir yutum bir yutumdan asta işçiş, köp miqdarda bıraqlı bir qetimdə işçi olmasıq. Nurgun kişi bir qetimdilə köp miqdarda su içib aşqazan və üçcəyinin yükünü eğirləşdirib alıdı. Təvsiyəlik su içiş usulü az miqdarda köp qetim işçiş. Bir gündə hər qetimdə 200 ml ətrafında su içiş gərək. Bikar bolsa azraq su içiş, tamaq yegəndə mə muvafiq su içiş gərək. Tötüncisi, içimlikni su içişinin ornığı dəstişkə hər qız bulmaydı. Nurgun kişi qaynaq suni təmi yox təb qarab içimlik içini yaxşı gördü. hamda ichimlik ichishni suv ichishning o'rniga dastadi. Ammo shakarli ichimliklarni ko'p ichish asollar semizlikni keltirib chiqarib, texmi ko'p sog'lomlik masalalarini keltirib chiqardi. Bu tish sog'lomligiga ham foydasiz. Amaliyotda qaynoq suv kundalik turmushimizdagi eng yaxshi ichimlik. 5-chisi havo issiq bo'lsa-mu imkon qadar sovuq suvni oz ichish. Suvning temperaturasi bak sovuq bo'lsa yurakni g'idiqlaydi. Chunki tuvan temperaturdagi suv tadisman arteriyani sovuqqa yo'liqqanda qisqartib, yurakning xizmatiga ta'sir yetkazadi. Qon aylanish qimi foydasiz. Yana yurak sanjiqi, yurak muskul tiqilmasi qatorliq kasalliklarga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Bulibmo, tadisman yurak kesli, yuqori qon bosim bemorlari suvning temperaturasining bak tuvan bo'lib qolmasligiga diqqat qilishi. Haqiqatan issiq suv ichkisi kelmasa, suvning temperaturasi 20 Selsiy gradusdan 30 Selsiy gradusgacha bo'lsa-mu, muvofiq bo'ladi. Albatta yana tuvandagi bu 8 vaqt sizni suv ichishga eskartadi. Birinchisi, atiganda o'rnidan turgandan keyin odam badanidagi suv har kuni kechda taxminan 450 ml xo'rab ketadi. Atiganda o'rnidan turgandan keyin bir xil fiziologik suv kamchiligi bo'lishi oldida turadi. Tamoq yeyishdan burun osh qursaqqa bir stakan ilmon qaynoq suv ichish eng yaxshi ish. Bunda qilganda qonni suyultirib, kechadagi suv sizlanishni yaxshilikli bo'ladi. Ikkinchisi, kechda uxlashdan burun. Uxlashdan burun suvni bak ko'p ichmaslik kerak albatta. Bo'lmasa, kechalik uyquga ta'sir etadi. Biroq suv ichmaymi bo'lmaydi. Muvofiq 2 yutum suv ichib, ondan uxlash kerak. Chunki odam qattiq uxlaganda badandagi suv tarkibi yo'qolib, qondagi suv miqdori ozayib, qonning yepishqoqligi ishib ketadi. Uxlashdan burun muvofiq suv ichib bersa, menga qon nuqtasi paydo bo'lish xavfini tovallatgani bo'ladi. Uningdan boshqa yashanganlar uxlashdan burun eng yaxshisi karvatingga bir stakan suv tayyorlab qo'yishi. Usg'onaman darhol bir necha yutum suv ichish kerak. Uchinchisi, yuyingandan keyin Nurg'un kishi yuyinib bo'lgandan keyin issiqanda kes qilib bir stakan suvni bir axla ko'tirib ichib yotadi. Issiq suvda yuyinganda qonning iqish miqdori eshib ketadiganligini, bak tez ichsa salomatlikka ziyonli ekanligini, bo'libmo yashanganlarga texmi foydasiz ekanligini bilmaydi. Yuyinib bo'lgandan keyin chuqur asta suratda bir stakan ilmon suv ichish kerak. 4-chisi, havo tanshugichni ichib 20 soatdan keyin. Havo tanshugichlik uyning ovoz qurg'oq bo'g'ashqa asollar odam badanidagi suv xo'rab ketib, burun boshqi qatorliq joylardagi shilliq pardimo qurg'oqlashib ketadi. Hatto qonachi yallug'ini keltirib chiqardi. Shunga havo tanshugichlik uyda 20 soatdan ortiq turgandan keyin vaqtida suv, qaynoq suv, mineral suv yoki limon suyi qatorliklarni ichish kerak. 5-chisi, tomoqdan keyingi 20 soatda Tamoqdan keyin darhol suv ichmaslik kerak. Bu misa sho'lgay va oshqozon suyuqligini suyultirib, oqsil enzimining aktivligini ojizlashtirib, hazm qilib sumirishga ta'sir yetkazadi. Odatdagi kishilarning tamoqdan keyingi 20 soatda 200 ml atrofida suv ichishi muvofiq bo'ladi. Azozdan ichish kerak. Ko'p qitim, ko'p miqdorda suv ichganda asosan maydasi qaynaydi. Asosan maydasi qaynaydigan kishilar tamoqdan keyin 2-3 soat har 20-30 minutda 3-4 yutum suv ichsa bo'ladi. 6-chisi, ich titildab ketganda Adrenalin odatda azob hormoni deb ataladi. Bir odam azoblanib beyaram bo'lganda, adrenalin tez o'rlab ketadi. U xuddi badandagi boshqa zaharlik moddalarga o'xshash, suv bilan birga badan sirtiga chiqirib yetiladi. Shunga beyaram bo'lganda, bir stakan ilmon qaynoq suv quyib, o'rindiqda o'ltirib, uni asta-asta ichib bo'lgandan keyin kayfiyat xeyli yeniklab qoladi. 7-chisi, harakat qilganda Harakat qilganda ko'p miqdorda suv sarf bo'ladi. Bo'libmo bolalarning suvga bo'lgan ehtiyoji quramg'i yetganlarnikidan yuqori bo'ladi. Harakat qilishdan burun suv ichgandan boshqa harakat qilganda har 20 soatda muvofiq suv to'liqlash kerak. 8-chisi tuzliq yemaklarni yegandan keyin. Bak tuzliq yeganda yuqori qon bosim, sho'lgayning ajralib chiqishi ozayish, og'iz bo'shligi, shilliq pardisi, suvliq ishish qatorliklarni keltirib chiqaradi. Agar tuzliq bo'lib qolsa, oldi bilan ko'proq suv ichish kerak. Eng yaxshisi sovutilgan qaynoq suv yoki limon suyi ichish kerak. Amalba tarkibida shakar bo'lgan ichimlik yoki qitiq ichishdan saqlanish kerak. Chunki shakar bo'lsa aksincha texim ustida yetadi. Suv purchoq sutining 90%idan ko'proq suv bo'lib, tarkibida kaliy mol, natriyning chiqarilishini ilgari surdi. Bumu yaxshi tanlash hisoblandi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: ئىشچىلارنىڭ كۆڭلىنى ئۇتالايمەن. مەن بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال ساتقۇچى. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرۇش تىجارەتنىڭ ياخشى يۈرۈشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى. مەن بۇنى بىلىمەن.
1: سىز چولپان بولۇش بىلەن بىرگە ئالدى بىلەن بىر پۇقرا. مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن لاياقەتلىك پۇقرا بولۇشىمىز كېرەك. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرايلى.
2: Bugün ananızga ünlüdar nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Ben yığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz butib qaptiqo.
5: Zukam deb qağılı xili boldi. Asirab qalmasin deb sizga demigaydim.
6: Atanam bilan bir şehirde turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
4: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
4: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
3: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
4: Ата-анамызни сеғинишқа вақтимиз удол келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.
7: Буа, мума.
8: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetkizudu.
3: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız ağırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizlik kimiydi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Həyatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
8: Birər işləni qılaylı, həyat bilan tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
8: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçiler tasdıklandı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat pulu tartılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tasdı ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla qarzlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。

Sevimlik radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Halk Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan

programımızın davamlaştırıvatımız 11 yaşı kirgen bir bala futbol oynayıp etip ihtiyatsızlıktan hoşnisinin derizisini çekip koydu. Hoşnisi onunla bunun için tölem tölep verişini etti. Şu çağda bu pulun helili küçü bayıydı. O pulga 13 tohu seti bağlı bulattı. Bala dadısıga özünün hatalık ötküzüp koygallıkını eğitividi. Dadısı onunla mesuliyetini zimmisi gelişini eğitti. Ben de nerede mi 13 köp pul bolsun da dedi balı yığlamsırap. Ben sana şunçilik pulunu karz verip durmen. Bir yıldın ki kaytır sen dedi dadısı. Dadısı onun pulunu bedi. Şunu bilen 20 yıl cephalık tırış pişleş arkalık o ahire dadısıga bu pulunu kaytırıp bedi. Bu yigit uzun yıllardın kiyin bir muvaffakiyet kazangan katlı kişi gaylandı. Kiyin o bu işle eslep ondak dedi. Şu cağda ben emgikim arkalık hatalıkımın oranını toldurup neminin mesuliyet geldikini bile aldım. Demek turmuşta her birimiz malum mesuliyetini üstümüzde ağan asaslı yaşayımız. Bunda çıkıp etkanda turmuş mesuliyetini diyerek veriyordu. Şuna turmuşku nispeten öz mesuliyetini tonuş ve ada kılış her bir kişi için mülçerli güçsüz ehmiyetke ve kımmetkeke. Kaysi menadın bolsun, gerçi hemimizden dağlık zat ya ki çolpalladın buluş mecburiyetimiz bulmuşsun mu? Ama tigişlik mesuliyetimizde ada kılış arkalık özümüzge hasb olgan özümüz buluş mecburiyetimiz ve mümkünçilikimiz var. Şundak bir güzellik her vakit parlaydı ki, eğer hayattaki her bir kadimimizni mesuliyet bilen basalı sakla, çokum özümüz mü hayran kağıdık ademlerden bop çıkalışımızdik hep yok. Öz mesuliyetin adakıp yaşavatkan barç suyumlu kişilerimizge her vakit bekhtiyar bolsun. Küylerimiz devamlı silah üçün.

Radio oğuz dostlar programımızın davamlaştırılatımız muhabbetki intilmeydiğen adam yok. Turmuşta hemimiz muhabbetki intilimiz. Emeliyette muhabbetki iyi buluş tesemez. Fakat biz onu Çin mühendisi bilen düşünsekle. Muhabbet o kandaktır gaybi nersemez. Onu siz en adli nerslerden izleyin. Turmuşta her işe muhabbetlik nezirinizi bilen karısınız, muhabbetlik kalbiniz bilen muameli kısınız, her cayda turmuşun güzellikini yıskılalaysız. Elbette turmuşta meyli kız yiğitle otursudaki muhabbet bolsun, meyli dostla arısıdaki anı balı otursudaki muhabbet bolsun, hemisi turmuşun beziki. Hayatımızın manası, her bir günümüzde

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, davanlı suğurtısı mün dərəcəsini tənşəş xizmətədə qandaq özgürüşlər boldi, muxbirimiz Pəzilət bu əxtə xəbər biridir.
1: Dövlətlik davalını suğurtısı idarısının yıqında aşkarlışçə, 2026-cı illik dövlət asasi davalını suğurtısı mün dərəcəsi. Suada sağlamlıq suğurtısı da yenilik yartılğan doğru mün dərəcəsini tənşəş yıqında başlandıkən. Bunundan ilgiri elan kılıngan hizmet layihesiga asasen, bu yıl devletin asasi davalını sugurtisi mundarecisi sırtıdaki doğrularını iltimas kılış dairesi muvaffak kengaytildi. Mölçerlenişçe yeni nuskudaki davalını sugurtisi doğru mundarecisi ve soda sugurtisi yenilik yartış doğru mundarecisi 11. ayının ahırdan burun elan kılındıken. Dikkat kılışqa arzidigini şu ki, ilgirki yıllağı seliştirganda bu yıllık mundarice tanşash layihesi de iltimas kılış vaxti, iltimas kılış şerti, doğrudan paydalanıp aldın fikir almaştırış ve soğudu suğurtisi yenilik yartış doğruları mundaricisini cipsilaştırış qatarlıq cihetlerde nurğun mühim özgürüşler barlıq keldi. Bu kıtımki davalını suğurtisi mundaricisini tanşash ehvali qaysi uçurlarını aşkarlıdı. Dövlətlik davalını suğurtisi idarisi mundarice elan kılıngan dinkiyin icra kılış, soğudu suğurtisini cipsilaştırış qatarlıqlarga zörür tayarlıq vaxtı kaldırış üçün bu yıl mundaricini iltimas kılış ilgirki yıllardakidin bir ay burun başlandığalıqını. 5. ayının ahırda xizmet layihesini rəsmi elan kılıp, 11. ayının ahırdan burun yeni nusqudaki davalını suğurtisi mundaricisi ve soğudu suğurtisi da yenilik yartılgan doğrular mundaricisini elan kıldığalıqını aydınlaştırdı. Bu yenilik yartılgan doğrularının ötkeldin ötüş davalını suğurtisi mundaricisiga kırgızılış vaxtının ilgirki yıllardaki 6. ayının 30. günüden zor derecede aldığa sürülgelikidin deyerek berudu. Bunun üçün bu yılki asasi davalını suğurtisi mundaricisi sökpüte de tuncu kıtım aldın məlum kılış kanat yaydırılıdı. Dövlətlik davalını suğurtisi

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqətən paydası var. Tövəndə bu axtki xəbərimiz deyqtınladı boludu.
1: Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq mıqtarı yuqır yeməklərini yeməkdir. Hər günü suda pışırılan köktatlanlı yeydir. Lekin bir məzgil davamlaşdırılan dinkin, özünün bağansır aş gözləşib ketib atqalıqını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğrı tallaş, toğrı yeyiş gerek. Bəzi yeməklər qarmaqqa səmir tibetidigəndə görünsümə, əməliyyətdə bədən ağırlığınızı kontrol qılışqı yardan biridir. Qursaqın toyğuzğılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysı yeməklər ikəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilər oruqlığanda yağsızlandırılğan süt məhsullarını tallaydı. Ola yağsızlandırılğan may bək yuqırı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qarış toğramız. Oruqlaşqa nisbətən etqanda muqum bolğan toyuş toyğusu tövən mayını tallaşqa qarağanda texim mühim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın quruqdılışını keçikdürüb toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soğaknın sağlamlıqı paydlıq bolubla qalmasdın, sağlam bədən eğirliqini saqlaşdımı mühim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan kılıngan Yavrupa Ozuqşinaslıq Şurnalda ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışca, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən eğirliqinin 10 tanasib münasiyeti yox ikən. Onun üstüge, nurğun tətqiqatla tətür tanasib bolğan. Əlbəttə bu asaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertdədiğini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirəgi uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-ə qədər istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gram qədər istimal qılış. Tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yanaq, muqatıl, örük meyğızı, qarğay uruqı qatarlıq, qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq mıqtarı mühaqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriya keçə boludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvələrinin yağ tərkibi yuqri. Sıqlıq mıqtarı yuqri bozumu, lekin şunun bilən bir vaqtda yenə, yuqri axsıl yuqri yemək talası buluşdək alahidliki eyi bolub, toyuş toyğusunu küçə etişki paydılıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvələrini yutuşdum burun, köp qidim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaydan şərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peydə qıldım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlarının məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qəbul qılış, bədən eğirliqinin eşib gedişini kəldürüb çıxamaylı qalmasdan, əksicə, bədən eğirliqini baş quruşqa və semizlik xəvbini tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-ci ili ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşunaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumu bayandı körüsülüşçe, qatlıq bozluq meyvelerini uşaq yemeklik oranı yiyende, keyin tamakta energiya qobul kılışını körünerlik tövelletgeli boladikken. 2021-ci ili ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumu bayandı körüsülüşçe, qatlıq bozluq meyvenin qobul kılınışı bədən eğirliqini aşırmaydikken. Bəzi qatlıq bozluq meyvelə, məsələn, örük meyğızı bəl aylamızın kiçildişki paylıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməknin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqı paylıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvi yemək dəğallığı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldığalarının bədən eğirliqi teximi mukum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübdi zor dərəcdə yaxşılındı və yuqru kütürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvabıq boludu? Hər günü bir sıqım təxminən 10 gram ətrapıda əsl təndiki qatlıq bozluq meyvini yan. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqru bulub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramqıcı may boludu. Bu, Okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqri. Teleskop beliqidiki may miqdarının 15-sindən yuqri. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriya qıcıba. Bu xil əhval nurğun oruqlıqıcılarını kəyniyə dacitdi. Lekin Salmon beliqidagi yağ asosligi ko'p to'yinmagan yağ kislotasi bo'lib, salomatlikka foydaliq yaxshi yağ hisoblanadi. Bo'libmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yağ metabolizmini tengshashga yordam beradi. 2010-yil e'lon qilingan oziqlik moddalar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yağ kislotasi mo'l bo'lgan yemek ichmek andisi badandagi may nisbati va bel aylanmasi bilan munosabat ekan. Uningdan boshqa salmon beliqi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 gramida 17 gramdan 20 gramgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilli yemek ichmek to'yish tuyg'usining ko'rinarlik oshiradi hamda yemakning issiqlik effektini oshiradi. O'riqlashqa texmi foydaliq. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi. Jungu aholining qizalanish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qitim beliq yeyish yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qitim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qitimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qorma qorish va ta'min tengshash usuli jihatida o'rdi pishirgan eng yaxshi. Uningdan qolsa mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum siriqi. Tuxum siriqi izchil yuqori mayliq yemaklik deb qaraladi. O'riqlash maqsadiga ham badan chiniqtirish maqsadiga nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum siriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Tuxu oqsilig'i selishtirganda tuxum siriqi tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tuxu oqsilining natijasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqlik tarkiblari jihatida tuxum siriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni 50 gram tuxum yeyish tavsiya qilingan bo'lib, bu bir tuxumga barobar keladi. Hisoblab ko'rsak, bir tuxum siriqi ta'minlagan issiqlik miqdori taxminan 66 kilokaloriya bo'lib, yarim olmachilik yuqori emas. Bundan ansirmasakmi bo'ladi. 2020-yil e'lon qilingan oziqlik tadqiqoti jurnalida e'lon qilingan bir bacha tadqiqoti ko'rsatilishicha, sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni 1-dan 3 kishi tuxum yesa, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirvatmaydi ekan. Uning ustiga, butun tuxumning to'yish tuyg'usi yolg'iz oqsil iste'mol qilishdan ko'rinarlik yaxshi ekan. Agar atigalik tomoqda tuxum yesa, qisqa muddatlik ochlik tuyg'usini tovallatgili hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilinishini ozayt qilib bo'lar ekan. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi? Mayni ozaytish mezgilida har kuni bir butun tuxum yeyish masalasi yo'q. Agar qondagi may normalsiz bo'lsa, har haftada 5 dona tuxum iste'mol qilsa bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli suvda pishirilgan tuxum, o'rdi pishirilgan tuxum uyutmasi. Butun pishirilgan tuxum bo'lsa bo'ladi. Mayda pishirilgan tuxum azroq bo'lgani yaxshi. Mayda pishirilgan tuxumni ancha bek tavsiya qilinmaydi. 5-chi, avokado. O'rmon siriq meyi deb atiladi. Uning may miqdori har 100 gramda 15.3 gram. Issiqlik miqdori mutovan emas. Har 100 gramining 171 kilokaloriyaga yetadi. Bu mutlaq ko'p sondagi kunda iste'mol qiladigan mevalardan xeyli yuqori. Ayrim-ayrim holda apelsin, olma, bananning 4 tasi, 3 tasi va 2 tasiga to'g'ri keladi. Biroq avokado mening yuqoriligidan ansirmang. Asosligi yakki to'yinmagan yağ kislotasi bo'lib, yurak kesli va sakta bo'lish xavfini tovaltishga foydaliq. Shuning bilan bir vaqtda yana qondagi may saviyasini yaxshilashga foydaliq. 2013-yil oziqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, yemak ichmakda avokadoning qabul qilinishining yemak ichmak oziqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligini eshitish bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika yurak kasalliklari jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turkum tadqiqoti bayqilishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda quramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilaganligi bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tuvan sichliqdagi yog oqsili xolesterin degandek. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi? Har kuni yerimdan eshib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib, bulqig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6-chi, ödek tapini. Tuzlangan ödek tapini, tuxu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Garchi bu ikkisi panjilik yemaklik bo'lsa-mu, ammo o'riqlayotgan bo'lsangiz, yanada ödek tapini yaxshiroq. Tuxu putini selishtirganda ödek tapining issiqlik miqdori bekli tuvan. G'ajilganda besimni yeniklatgili ham ishtahani bosqili bo'ladi. Issiqlik yuki oz bo'ladi. Әр 100 грамм тоғу пүтідеке май мұқтары 16,14 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 254 килокалория. Өдек тапындеке май мұқтары аран 1,19 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 150 килокалория болып, сықлық мұқтары тоғу пүтідін 41%-ке яқын төбен. Шынын білен бір вақытта, өдек тапын тәркебедеке ақсыл мұқтарымы яман әмәс болып, әр 100 грамда 26,19 грамға етуді. Тоғу пүтідін сәлі оқырын. Ондақта қандақ есі текімі мұмапық болады? Бір күнде 2-ден 3-кіце контрол қылыш керек. Әң яқсы тәвсия қылынған еш ұсулы суды дөмләп пішіруш, тұзлап таярлаш. 7-ден яңю. Яңю тәркебіде крахмал мол болып, дайым көпчілік тәріпеден сәмірдіған емеклік деп қарлады. Әмеліетті яңюның ұсықлық мұқтары гүріш тамықыдың хейлілі төвен. Әгер гүріш тамақының ерімені яңйоғы алмаштырып есе, бүтін тамақының ұсықлық мұқтарының төвәлітіпілі қамай, ене емеклік таласы, калий, витамин С қатарлық озықлықларының құбыл қылынышыны ашырыды. Тегімі мұхиме 1955-лі Еуропа келінкілік озық шынасық жорнылы илан қыған бір бачы тәтқиқатты көрістілісті, яңйоның тойыш көрсәп күші дайым ұчырайдыған барлық емеклілі ішчеді алдын қатар тұрды екен. Оның тойыныш көрсәткіші ақбол күнің үшчәсідің йоқыр екен. Тойыныш тойғысы күчәйсе, түшік тамақ мұқтарыны контрол қылыпты қамай, яна ұшақ түшек емекілінің құбыл қылынышыны азайт қылып болады. Әлбәтті, бұның орықлашқа чоң ярдымы болады. Ондақта, бұны қандақ есе текімі мұапық болады.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeydimki Cungoğu Nazar programımız müşer ahırlaştı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, Mesul Muhariri Polat Aman Nuri, Anwar Erkin, Nazar Akçisi Arapat Hüsencan. Tövendə deyik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlar da bulsun.

bo'lishi mumkin ekan. Agar har kuni 8 stakan suv ichishni cho'qim davomlashtirmoqchi bo'lsangiz, kichikroq stakanni tanlasangiz ham bo'ladi ekan. Siz izchil cho'ntirib kelgan suv ichish prinsiplari xato bo'lishi mumkin. Birinchisi, bir kech turib qolgan suvni ichishga bo'lmaydi deyish xato. Biz doim takror qaynagan suv, bir kech turib qolgan suvni yergiz ichishga bo'lmaydi. Chunki nitrit kislota tuzlarining miqdori eshib ketgan. Bundaq suvni doim ichganda zaharlanish, hatto rak kesili kelib chiqadi degan so'zlarni anglab turamiz. Nurg'un kishimi bu xil suvni ichmaslikda cho'ntirdi. Biroq amaliyot rostida shundaymi? Tajriba xodimlari maxsus bir tajriba ishlagan. Ular datlashmas polatdan yasalgan top chaynakda turbu suvini isitib, ayrim-ayrim holda bir qitim, besh qitim, 10 qitim qaynatgandan keyin stakanga qo'yib, tabiiy sovutib, 0 soat, 24 soat, 48 soat turg'izgandan keyin ayrim-ayrim holda suvdagi nitrit kislota tuzlarining miqdorini tekshirgan. Tajribalardan bayqilishcha, qizitib qaynatish qitim sonining ko'payishiga ergishib, suvdagi nitrit kislota tuzlarining miqdori sal ishqi yuzlangan. 48 soat qo'yib qo'ygandan keyin nitrit kislota tuzlarining miqdori eng yuqori bo'lganda 0.14 litr har milligram bo'lgan. Lekin bo'lat o'lchamidagi turmushda ishlatiladigan ichimlik suv tarkibidagi nitrit tuzlarining foydalanish ko'rsatkichining chaqqimidan xilidiroq bo'lgan. Shunga bu nuqtadan qaraganda atalmish takror qaynagan suv bir kech turib qolgan suvni xotirjam ichishga bo'ladi. Ikkinchisi, zukam bo'lganda ko'p miqdorda suv ichsa tez saqiydi deyish xato. Zukam bo'lib qolganda atrofdagilar doim ko'proq suv ichsa tez saqiydi deb taklif berdi. Lekin nurg'un tarqalishchan kasalliklar mutaxassisining ko'rsatishicha, zukam bo'lganda agar qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda suv ichsa, aksincha badan suvsizlanib ketishi mumkin ekan. Zukam bo'lganda odam badani qizdirish orqali virusga qarshi turadi. Bu jarayonda badandagi suv ko'p miqdorda xo'rab ketadi. Shuning bilan bir vaqtda natriy, kaliy qatorliq elektrolit tarkiblarini ham elib ketadi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlanganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslishib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'ng miya avtomatik signal berib, suyuk, tar qatorliq usullar orqali badandagi ortiq suvni chiqarib tashlab, badandagi elektrolit quyuqligining tamponlik ehtiyojini qondirdi. Mana bu meditsinadagi atalmish o'zligidan suvsizlanishdir. Shunga zukam deganda hadisli ko'p miqdorda suv ichishga bo'lmaydi. Suv ichish bilan bir vaqtda yana yetarlik elektrolit to'liqlaganda, ondan zukamni pasaytkili bo'ladi. Uchinchisi, ojiz ishqorliq suvni ichsa tiximi sog'lom bo'ladi deyish xato. Garchi kislota ishqorliq badan usbiti nazariyasi saxta panish ekanligini isbotlagan bo'lsa-mu, lekin yanala ojiz ishqorliq suv salomatlikka foydalik. Ishqorliq suv qonni ishqorliqqa aylantirdi degan qarashlar mavjud. Nurg'un kishilar ishqorliq suv setib olib ichishga, ishqorliq suv suzgich setib olishga cho'ng'ir ishonadi. Amaliyotda biz doim deydigan ojiz ishqorliq suv, suvning pH qimmati 7dan sal cho'ng ishkanligini ko'rsatadi. Odam badanining ichki muhiti nisbiy tampon ham muqim bo'lib, pH qimmati odatda 7.35dan 7.45gacha oriliqda bo'ladi. Odam badanining ichki muhiti odam badani bardoshlik bera oladigan kislota ishqorliq moddalarni ichgandan keyin o'zining kislota ishqorliq darajasini o'zgartmaydi. Uning ustiga ojiz ishqorliq suvni ichgandan keyin oshqozon uchay yo'llarida neytrallashib badanga sumrilmaydi. Navbatda ojiz ishqorliq suv kislota ishqorliq badan subti qatorliq hukmlarining yetarlik ilmiy asosi yo'q. Ojiz ishqorliq suvga o'xshash odamning salomatligiga foydaliq. Odam badanining kislota ishqorliq xususiyati qatorliq hukmlarni qo'llaydigan yetarlik ilmiy dalil isbot yo'q. 4-chisi, tamoqdan burun suv ichsa o'riqlig'li bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar tamoq yeyishdan burun suv ichishning o'riqlashga foydaliq ekanligini anglagan. Shuning bilan uni qat'iy davomlashtirgan. Biroq amaliyotda bo'lsa, tamoq yeyishdan burun suv ichish orqali o'riqlash masalasini hal qilib bo'lmaydi. Amaliyotda tamoqdan burun suv ichish biz doim deydigan tamoqdan burun sho'rpa ichish bilan o'xshib ketadi. To'yish tuyg'usini oshirish uchun tamoqni ozaytishning garchi belgilik o'riqlash roli bo'lsa-mu, lekin yetarlik miqdorda ichish intayin muhim. Biroq har qitimlik tamoqdan burun bir qitimda 500 ml suv ichsa, oshqozon suyuqligini osonlar suslashtirib, hazm qilishga ta'sir yetkazadi. 5-chisi, doim sap suv ichganda badanda mineral moddalar kamchil bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar doim sap suv ichganda badanda mineral moddalarning kamligini keltirib chiqardi degan qarashni anglagan. Shunga nurg'un kishi mineral suv qatorliqlarini tanlashda cho'ng turdi. Amaliyotda suv ichish orqali mineral moddalarni to'liqlash yaxshi usul emas.
Nurgun mineral suunun oralmasıga kalitsi, magni, kalinin miktarı yazılgan hemde teşvikatta bu su terkibide kalitsi, magni, kali katarlıq adam bedni ihtiyaclıq boğan köp xil tabi mineral maddalar ve mikro elementler bar dep alaydı teşvik alınan bulup, kişige bu xil su kalitsi, magni ve kalinin muhim geliş mənbəsi dek duygu berudu. Əməliyyatı yemeklik bilen seliştirganda suunun kalitsi, magni, kaliyi qoşkan tökpisi köpemiz. Onundan başqa, bazarda təbi su içiş, təbi bulaq su içiş digən xətlər yazılğan butulkılıq su naidi asalla mineral su dəb xata qarılıb qalıdı. Əməliyyətdə onda qanız. Toğru su içişdə bu 5 noxtını əsti çın tutuş gərək. Usıqanda su içib, usumsa su içməydiğən işini qılmaslıq gərək. Usıqan usumağalıqa qarab su içiş içməslik hüküm qılışqı bulmaydı. Usıqan vaxtımızda bədinimizdeki su tərkibinin 1-2% xorap olğan buludu. Bu vaxtda adam bədini su kəmçil buludu. Əməliyyatı usaj, intayın səzgür körsət küşəməz. Bədəndeki su tərkibinin yoxlayışı 2%-dən 4%-ki yetkəndə orqanizm usaj bilən bir vaxtda susuzlanış altıda durdu. Bunun şifadisi südük azlab, südüknin rəngi qınıq seyrik rəngdə buludu. Bu vaxtda xizmət və biliş iqtidarı tövəlləydi. Onundan başqa, əgər qatlıq usaj, teri qurğaqlaşış, iğiz və til yeriliş, avaz boğuluş, və bütün bədən acizlaş qatarlıq əhvallar görülsə, 30 dərəcədə susuzluğun şahalıdı buluşu mümkün. İkincisi, suunun temperaturası 35 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus küçü bolsa ən muvaffaq. Adətki kişilərgə nisbətən etqanda 35 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus küçü boğan suunu içiş bir qədər muvaffaq. Çünki bu, adam bədənədəki temperaturqı yıqın bulub, aşqazan üçcək yollarını teximi rahat qalıdı. Soğuqdan qorqılığan kişilər temperaturası səl yoxur boğan suunu talapisi buludu. Bıraq, ən yaxsı, 50 Celsiya gradusdan yuqur bulmasıqı gerek. Üçüncisi, bir yutum, bir yutumdan asta işçiş, köp miqtarda bıraqlı bir qetimdə işçi olmasıq. Nurgun kişi bir qetimdila köp miqtarda su içib, aşqazan və üçəyinin yükünü eğirləşdirə alıdı. Təvsiyelik su içiş usulü az miqtarda köp qetim işçiş. Bir gündə hər qetimdə 200 ml ətrafıda su içiş gerek. Bikarbosla azraq su içiş, tamaq yegəndimə muvafiq su içiş gerek. Төртіншісі, ішімдікні су ішішінің орнығы дәстішке әргіз болмайды. Нұрғын кіші қайнақ суыны тәмі жоқ деп қарап, ішімдік ішішіні жақсы көрді. Әмде ішімдік ішішіні су ішішінің орнығы дәстеді. Әмма шекерлі ішімдіктерді көп ішіш, асалла семіздікті келтіріп шығарып, техми көп сағламлық мәселелерін келтіріп шығарды. Бұл іш сағламлығыға пайдасыз. Әмілиетте қайнақ су күнделік тұрмышымыздағы ең жақсы ішімдік. Бесіншісі, ауа ысық болса да, имкан қадар суық суны аз ішіш. Suunun temperaturası bək soğuk bulsa jürekni gıdıqlaydı. Çünki tüven temperaturdaki su tadisman artıriyeni soğuku yoluqqanda kıskartıp, jürekni hizmetigi təsir yetküsüdü. Qan aylınışkımı paydasız. Yine jürek sancıqı, jürek muskul tıkılması qatarlıq keserliklerge gırıptar buluş xaypini aşırı veytudu. Bulup mu, tadisman jürek kesli, yuqur qan besin bimarları suunun temperaturasının bək tüven bulup kalmasıqıgı deyqat kılışı. Hakikaten ısıq su işkis kəmise, suunun temperaturası 20 Celsiya gradusdan 30 Celsiya gradus küçü bolsa mu, muvafiq buludu. Elbet yine tüvendeki bu 8 vaqt sizni su içişke eskertudu. Birincisi, ətigende orundan turgandan keyin. Adam bədənindəki su hər günü keçdə təxminən 450 ml xorab gedidi. Ətigende orundan turgandan keyin bir xil fiziologiyelik su kəmçil buluşu altıda durudu. Tamaq yeyişdən burun aşqorsaqı bir istakan ilman qaynaq su içiş ən yaxşı iş. Bunda qalanda qanını suyuldurup keçidiki su sızlanışını yaxşılıqla buludu. İkincisi, keçdə uxlaşdın burun. Uxlaşdın burun suunu bək köp içməsi gerek elbette. Bu misa keçilik uyquğa təsir yedidi. Bıraq su içməyimi bulmaydı. Muvafiq işki yutum su içib andan uxlaş gerek. Çünki adam qatlıq uxlağanda bədəndeki su tərkibi yuqulub, qandaki su miqtarı azayıb, qanının yepişqaqlıqı içib gedidi. Uxlaşdın burun muvafiq su içib bərsə, minə qan nöqtisi payda buluş xalpini tövəllətkili buludu. Onun başqa yaşanğallar uxlaşdın burun ən yaxsi karavat yeniği bir stakan su tayarlab qoyşi. Usıqan aman dərhal bir nəc yutum su içişi gerek. Üçüncisi, yuyunğan dinkin. Nurgun kişi yuyunup olgan dinkin usıqanda kes kılıp bir stakan suunu bıraqla kötürüp içi bitudu. Isıq suda yuyunğanda qanının iqiş miqtarı eşip ketidi qalıqını, bək tez isə salamatlıqı ziyalıq işkəlikini. Bulup mu yaşanğallağa teximi paytsız işkəlikini bilməydi. Yuyunup olgan dinkin çoxum asta sürətdə bir stakan ilman su içiş gerek. Törtincisi, hava tanışıgışını içip 20 saat dinkin. Hava tanışıgışlık öynün avaz kurgaq boğaşqa asalla adam bədənindeki su xorab ketib, burun boşqı qatarlıq çaylardaki şillik pərdimi kurgaqlaşıp ketidi. Hatta kanaycı yallığını keltirip çıxırdı. Şuna hava tanışıgışlık öydə 20 saatin artıq turgan dinkin,
Vaqtida suv, qaynoq suv, mineral suv yoki limon suyi qatorliklarni ichish kerak. 5-tamoqdan keyingi yarim soatda. Tamoqdan keyin darhol suv ichmaslik kerak. Bo'lmasa

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 26. günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbəkrəm Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'in Shandong ülkesinin Dezhou şehirde hizmet teşürgende kılığan mühim sözü ve yol yorgi, kadrlar ve ammini hakiki tutup emeli işlep, kelgüsüki yüzdünçki ilhamlandırdı. Li Chang, Bengal zonlisi tarih bilen söhbet ötküzdi. 14. nöbetlik memleketli halı kurultayı daimi komiteti, 69. kitimlik komitet başlıkları yığını açtı. Jaulaji yığınğı riyasetçilik kıldı. Jaulaji Kambodja Xalq Partiyasining raisi, Kengash Palatasining raisi Hong Sin bilan ko'rishdi. Deng Xuexiang 9-chi navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasining boshlanish marosimiga qatnashdi hamda ko'rgazmaga qatnashgan chet ellik siyosiy arboblar bilan ko'rishdi. Yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash temasidagi vaziyat siyosat to'g'risidagi yurishlik doklat yig'inining 2-ci meydan doklat yig'ini Beijingda o'tkazildi. İran Paris qoltiqi dengiz bo'g'izini boshqarish idorasi uqturish chiqarib, Hormuz bo'g'izidan o'tadigan barliq paroxotlar belgilangan liniya va tartib bo'yicha yurishi kerak dedi. Endi diqqatingizlar programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping 6-cı ayının 24-cü günü Shandong ölkəsinin Dezhou şəhərində xidmət təşkirəndə etiz başlığı verib kənd partiya əzaları, amma mülazimət mərkəzi, kənd əhalilərinin öylərə girib partiyəlik kadrlar və amma bilən çoğunluq fikir almaşdırıb yezgiligi, yezilərinin tərəqqiyatı və əsasi qatlam partiya quruluşu toğrusunda bir qatar mühim yol yoruqlarını verdi. Şujaydaki kadrlar ve amma monularını bildirdi. Başşuji Xi Jinping'nin mühim sözü ve yol yorukunun royuğu emel kılıp, parti kuruluşunun yetekçilik rolünü yanımı cari kıldırıp, puhta tedbirle arkalık türlü hizmetlerini yakşı işlep, açlık katarlık mühim yezgilik mesulatları bilen mukim temelleşke hakiki kapalet kılıp, yaşaşka, işleşke bab kilidgan güzel yezi kent kuruluşunu şaraitka karab algısıl cetip, Tereşçallıkımız ve akıl parastımız arkalık tehimi güzel turmuş yaratımız. Yazlık terilgu mezgili de

0: kesitlik ehvali, yaşanğanda kütünüş ve davalınış qatarlıqlağı köngel böldü. Bunlarının hemisi dekallarının turmuşuğa zeç münasibetlik meseleler bulup, başucu naiti təpsili sordu. Partiyanın bu yaxşı siyasetleri puralarga hakiki mülazimet kılıp, partiyanın puralarga hakiki köngel böldüğallıqını teximi his kıldırdı. Başucu Xi Jinping mundaq tep görsetti. Doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüşünü en ahırda halk için bəxti yaratışta emeliyleştiriş gerek. Parti azaları kadrla halkının çakırı buluş yanına küçeytip, halkı çoğunkur muhabbet bağlap, amı üçün köprek yaxşı iş, emeli iş kılıp berip, qiyin işlerini hal kılıp, kurallarının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexeterlik duyğusunu hakiki küçeytişi gerek. Başucu yurttaşlarının partiyanın rehberliği de yurt makanını teximi güzel kılıp kurup çıkıp, turmuşunu bağansırı yaxşılışıga tilekdaşlık bildirdi. Esli məqsədini unutmayı, buruşunu əsli çın saxlap, yeni uzun səpər yolda mənib, kompartiya rehberliğindeki sosializm işlerini devamlı xravajlandırıp, puralarını teximi güzel turmuşu eriştirəyli dedi. Dajou şehri, Lingqing rayonu, Bianlin bazarı, yezi kentlerini güllendiriş, Dajuan bölük rayonunun mesulü Zhang Hongtao mundaq dedi. Başucu yazlık terim işlerimizga, puralarının emli işlerine köngül böldü. Bu bizge hareketlendirgüş küş ata akıldı. Amının kerimini teximi aşırış, turmuşini teximi yaxşılaş bizden nişanımız. Shandong ülkelik Partkom Teşkilat Bölümü Teşkilat 1. Başkarımızının başlığı Li Chaoliang mundaq dedi. Doğru siyasi netice karışını turguzuş ve onu emeliyet körüstüş, ögünüş terbiyesini kanat yeyduruş ceryanıda, Shandong ülkelik Partkom dikkatini amma aldırgan, qiynalgan, gəm qılgan, təqazza bulgan meselelerini hal kılışqa merkezleştirip, Ammini razı kılışını, ögünüş, terbiye ünümünü təşürüşünün mühim ölçümü kıldı. Shandong ülkesi başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini əstaydil ögünüp ve izcillaştırıp, xalq turmuşuğu dairi emeli işlerini devamlıq küçəb yaxşı işləb, puralarının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexəterlik duyğusunu həqiqi küçəytüdü. Shandong ülkelik yezi iyiliği, yezi nazareti, terakkiyat plan başkarımızının başlığı Guo Liwang mundaq dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin Shandong'da hizmet teşürgende bergen mühim yol yorukunun ruhini çoğunkur izcil emeliyleştirip, aldıda mineş, eğir vazifini zembege elişini nişan kılıp, başlık bir xeterligini qoğdaş siyasi mesuliyetini qat'i zimimizge elip, Dikkatini halk amısının güzel turmuşu bulan intilişini kandırışı merkezleştirip, iş kılıp netice yaratıp, mesuliyetini zimimizge elip, toluk oda kılıp, yezgiligi, yezilerini zaman yolaştırışını puhtu ilgir sürüş devamıda, teximi zor neticelerini namayan kılıp, zaman yolaşkan küçlük ölk kuruluşu üçün yezgiligi, yeza, dikkallar küç koşumuz.
1: Stansımız xavri. Gouyen zonlisi Li Chang 6 ayının 25-ci günü düştün kiyin, Beijing Xalıq Sarayı'da Jungo'a resmi ziyaretke kelgen Bengal zonlisi tarih bilen söhbet ötküzdi. Li Chang munularını bildirdi. Jungo bilen Bengal öz ara düşündüğen, öz ara yıkın ötüdüğen ananemi doz hoşnula. Reis Xi Jinping zonli efendi bilen körüşüp, Jungo-Bengal münasibetini yanımı çoğunkurlaştırış doğrusu da yeni plan tüzdü. Jungo Bengal'nın öz dövlətinin əhvalığı uyğun kildiğən tərəqiyyat yolda meğişini qatdi qollaydı. Bengal'nın yeni bir növətlik hükümetinin hakimiyyətini oğuşluq yürgüzüşünü qollaydı. Jungo Bengal bilən birlikdə ina xoşindarcılıq, dostluqda çıntırıb, strategiyelik özra işinişini müstəkkəmləb, əmli həmkarlıqını kengaytıb, Jungo Bengal münasibətidə yeni, teximi zor tərəqiyyatını üzlüksiz qolğa kəltürüş kütürütkü bulub, İki devlet halkıya teximi yaxşı bəxt yaratışını xalaydı. Li Chang mundaq dep görsetti. Jungo Bengal bilen bir belbağ bir yolunu yuqur süpətlik tən quruşunu ilgiri sürüp, port, suçili qatarlıq, zor belgi xarakterlik türlərinin əməlilişib, ünüm hasılı qilişiga puxtı qadam bilen türütkü bulup, soda, işləp çıxırış və təminat zənciri, pul muamili qatarlıq sahələrdeki həmkarlıqını küçəytdi.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. 3 gün davamlaşkan 7 devlet guruyu başlıkları jığını 6 ayının 17 günü Fransiyanın Evian-Liban'da yapıldı. 7 devlet rehberleri birleşme akbarat ilan kılmadı. Bu 7 devlet guruyu başlıkları jığınının o da 2 yıl birleşme akbarat hasılı kılalmaslığı. Jığın meydanıda jığın katnaşkan rehberlerinin öz aldığı soğuvatkan çoğutuba. Jığın meydanının sırtıda itiraz bildiriş sadaları üzülmedi. Tahminen 20 eser davamlaşkan bu baylar kulübi, işki kısımdaki ihtilap bilen Amerikini aldıngı orungu koyuşunun zerbisi de kademini astılatmakta. Amevi pikir mundaq tep karadi. Xalqara vaziyette çoğunkuru özgürüş buluvatkan arıq görünüşte, yeti devlet guruyi başlıklar jığını allı kaçan devirdin ayrılgan siyasi oyunga aylınıp kaldı. Fransiya zongtuğun Macron 6 ayının 17 günü başlıklar jığındın keyinki akbarat elan kılış jığında mundaq dedi. Yeti devlet Ukrayna krizisi, otur şerik vaziyeti Katarlıq cahitlerde bir Katar ortak tonuşka erişti. Lekin o şunun bilen bir vaqtta Amerika bilen başka 6 devletin kilimat meselesi, Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlıq köp tereplik mekanizm Katarlıq cahitlerde okşumuğun meydanı barlığını itirap kıldı. Fransiya Akhbarat Agentliğinin obzorda bivasta 7 devlet guruyunun işki kısmı, işki çoğun lagırga, yani Amerika ve başka 6 devletki bölünüp kettiği deyildi. Başlıklar jığını mezgilide Amerika bilen itibakdaşlarının sürkülüşi davamlıq yüzberdi. Başlıklar jığını içilgan günü Amerika zontuğu Trump yeni bir kıtım tamajını beci kaltikini pulanlatıp, Fransiyadın Amerika pentexnika magnatlarına kartılgan rəqəmlik bajını əməldən kaldırışını tələb kıldı. Bu olmasa Fransiyanın üzüm arqıdın 100% tamajını beci aldıqallığını etdi. Macron eniq inkas qaytırıp, rəqəmlik baj Avrupa kanun sistemisinin bir kısmı. Amerika'nın Avrupalıqlar ya ki Fransuzlar üçün kanun tüzüş hukuku yok. Fransiya Amerika'nın tehdidige baş əgmeydu dedi. Yakın yıllardan bu yanın Polat Aliyomin tamajını beci, tokluk avtomobil toluqlaması, rəqəmlik ixtisatını nazaret kılıp baş kuruş Katarlı karalmalarını çöyredep, Amerika bilen ənənevi itibakdaşlarının sürkülüşü davamlıq

0: doldurma tapalmayımız dedi Meryem. Bu azgını kırım onlarının yemeklik ve aran yetidu. Kırımı mukum bulmaslık, doktor ve yemeklik kemcil buluş bu yığılış merkezindeki nurgun aileler düşkelgen kıyınçılık. Ayşe ilgiri uruş malmancılıkların kutuluş için hoşun devletlerine geçip getken. Hazır 3 yıldan artık devamlaşkan kurallık dokunuş onun ailesini veyran kaldı. Ayşe aile boyunca düşken bir neçe parça süretini ətivarlap saklavatkan bulup, sürette bir aile kişilerinin çırayıdan külge yığıp durattı. Bugünkü günde ailesizlikle tərəp-tərəp geçicilip getdi. O, yalğız yığılış merkezde kızı bilen bir-birge tayınıp yaşavadıdı. O mündaq dedi. İlgiri mən pəqat sərgərdallıqının dərdini yurtun ayrılış dəb qaraydım. Kiyin teximi kiyin işinin ailedikidir bilen ayrılıp getişikəlikini bildim. Qaçan qaydı cəm bulalaydıqalıqımını bilməymən. Ayşənin sözlerden pərişallıq çıxıb duraddı. Oruş ahırlaşıp bir aile kişilerinin yeni cəm buluşu onun ən çoğun arzusu idi. Bu yığılış merkezden uzun mezgil turvatkan Sudan Kızıl Yeni Ay Cemiyeti'nin pidayisi Fatime Rahman Muşu'nunca oxşaş nurgun tragediyelerini baştan keçirgen. Onun boğuları yaş vaxtıda musafir buluşqa mecbur bulgan. Adısı növetki tokunu sebebiden sergerden bop ketken. Balılar yığılış merkezde çoğun bulgan. O muhbirga, oruç malmancılığı keltürüp çıkarğan sersan, sergerdallık bu devlette evlat mı evlat devamlı şuvatkanda kılıdu, dedi. Sudan 1956 yılı müstakil bulğandın buyan köp qitim tokunuş ve davalğuş işçilik kaldı. Sersan, sergerdallık tragediyesi arq-arqıdan yüz berdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ilgirki sağlık malumatları da körtülüşçe, 2023 yılı 4. ayda Sudan'ı partlayan kurallık tokunu sebebiden bu devlette öy makansız sergerdalar 2 milyon 700 mingden bırakılı köpeyip, 15 milyondan köpreki yitip, bütün memleket nüfusunun 3'ten bir kısmını ilgilegen. Bunun içinde 4 milyon 500 mingden artık kişi hoşun devletlerine kaçıp getken. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurgun organları bu vaxta agahlandırış berip, Sudan dünya boyunca kölümü en çok sersan, sergerdarlık kırısıq düş geldi, dedi. Muhbir yığılış merkezden kaytkanda kuyaş asta-asta garipki patka idi. Balılar yalan ayak patkaqta oynışı vatatdi. Ayallar otnın yinigi yığılıp keşik tamak deyarla vatatdi. Turmuş xudi burunqidek devamlışı vatkanda körünetdi. Sudan'daki toxtamay yüz bergen uruş malmancılığı kaçan tinciydu? Sudan'daki nece evlat kişilerinin nailaş, sersan, sergerdan buluşuğa kaçan hatimi bergeli buldu? Hürmetlik radyo anlıqıcıla, şunun bilen bu qitimki dünyaya nazar programımız müşahat ayaklaştı. Bu qitimki programımızdan dektorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbekrem Muhtar, Nüvetçi Muhariri Patigül Muhammed, nazaratçısı Bahtiyar Turdi.
1: Handiki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Radio anlıkçı dostlar, tüvenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bəxtki eriştireyli namlıq asasi məqsəd sözünü anlatımız.

0: قلب هر بی حرکت بلن شغل نمن.
1: 1922 yılı Avrupa'da okuyatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ifodalagan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özünü partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Chinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiya nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar Jungho farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

bütün ömrümünü hiyal kılıp, kançılık uzak ulturgalıqımı bilmeymen. Tuyuqsızla birinci qavetki üyümünün deriyesinin Sami, Sabiha, Qeynanam ve man uxşer çağlıq orunduqda ulturgan Qeynatamlanın üyüm tərəpki kilovatqalıqını ködüm. Ayal olmayla ola üyümünün aldığı kilip, Sabiha mağın kol bulanladı. Gözümge deriz təhsil gerendar güllürüm üzülüp, uçup yürgendek. Sami Xuddi, gül çiçekləgi tolğan acayip güzel hiyali dünyada mağa qarab kilovatqandek, köz aldım rəngdar quyulla bilən tomallaşdı. Köz yaşlarım dəvrəb kəgən idi. İşimi çekildi. Çaxlıq orunduğunu aldırab iştirib, işini aşqılamaqdım.

sevimlik radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сүйүмдүк радионугуч достор, программабызды тамаштырып атабыз. Муабеттик накшага кулак салдык. Эмдики темабызда биз жанала муабет тогрусунда токтолмокчу. Муабет ар кимдин калбидеги yıkılmaz abide, üşmez eslime. Turmuşumuzda u boğaçka hem şunçi güzel, şunçi yakışlık. Muhabbet, mehir şefkat buluqi. Külgilerinin menbesi, huşallıqnın sırrını yeşküçi. Muhabbet, güzellik berpa kıguçi ve onu tarqatkuçi. Talay dıllanı xestiligen, mehri gülzarlıqını yaşnatkan sırlık, sehirlik hikaye. Muhabbet, gemkin dillağa, ümit, huşal köngüllerge, hessilep huşallık koşkıcı. Barcı güzellik, yani şu muhabbet de bağ. Barcı mücize, yani şu muhabbet de bağ. Genemse, muhabbetlik kalbinlağa, muhabbetlik küylerimiz kendi.

Her kaysi öz yolu ravan buluşupdu. Şunun bilen birinci yaş en tez süratte yenideki barlık pulunu tez tamakhanı içip serip kuttu ve izcil tırışıp işlepti. O 8 yılda nurgun tarmak dükkanı basodiger boptu, hem seyli paraxot setibilip arzusunu emel kaşırıptı. Bir gün o seyli paraxotunu heydep sayahatki çıkkanda cül kiyinip alğan bir erni uçurtuptu. O kişi aynı yılı onun bilen billi soda kığılı çıkkan eliki yaşıken. O onundun soraptı. Sen 8 yıldın bu yan neymiş kıldın? 8 yıl ceryanıda her minut, her sekund ne mi kısam bula dep oylap duyurdum. Dep cevap verip de o ilik kişi. Demek bizde uluğ var gayb olsun hesap emez. Belki onu emelge aşırdığan bir tırış ruhu buluş gerek. Bunmuşsa bu gaye ham hiyalga ayınıp kalıdı. Muvaffakiyet kazanguçlarının gayını emelge aşırışıdaki ortaklık şu ki nişan bekitilgen haman derhal hareket giriş. Tohtumay tırışış nişanı yetme geçe buldu kınmaslık. Muvaffakiyet kazanış yolda getip atkan barlık kişilerimizge izcillik, tırışçallık yar bolsun. Kine undak bolsa küylerimiz devamlı silah üçün.

Hakkımız bilen ulanın kalbini soğurup duruşumuzga muhtaç. Ailede yoldaşımız, balılarımız, ayalımız ya bizden ulanın halinden vaktinde haber elip mehrimizden ata kılışımızga muhtaç. Dostlarımız için samimi muamelemiz bilen derdigi derman buluşumuzga, külküsüge cöğür buluşumuzga muhtaç. Muhabbette tekimi şundak. Her şikeylen öz ara sap muhabbetini sadakat güldür bilen soğuruşka, muhabbet uşkullarını küçeytişki muhtaş. Umumen etkanda, her birimiz mihri muhabbetke, şu mihri muhabbetini terviş kılışkı muhtaş. Şundak boğanken, yıkıllarımızın konulunu düşüneyli. Ha? Ulanın halığı yiteyli, kadirgi yiteyli. Öz ara kadirleyli, kadirlineyli. Mihri muhabbetlik kalbimiz bilen söygü içini yaşaylı, yaşnaylı. Anlaydığınımız okşaşla sövgü muhabbet küyü. Kinemizi merhamet.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programısı.

Jamilxon necha kundan keyin yana kelib, Qudrat bilan Oysimxonning fikrini elib, Qaysarga yetkizdi. Biroq Qaysar cho'ng'oqlarning yig'ib berishni rad qildi. Sen hamma ishni debsan u ularga. Men bo'lsam yana shu gap. Yordam qilishni xolmisi mayli. Undoq emas balam. Ularning senga toza yordam qilg'isi bor. Sen bilan bevosita so'zlashib, ahvolni o'qib baxmoqchi ekan. Bo'ldi. Ularga mening gapim yo'q. O'zimning ishini o'zim bir taraf qila olaman. Bu nimdiginin balam. Mani men turmaymanmi? Men turgan yerda o'zimning ishini o'zim bir taraf qilaman desang qandoq bo'ladi? Senma? Saman nemiş kıpıralaysan? Pulun var mı? Satkıdak bir anasan var mı? Balam, bu pekat pulun da işi emez. Çoğun abban dedi, pulun işini gam kılmanla de. Emse nem demekçisen? Nemi tolu gep bu? Muhimi adam meselesi. Bu kandak gep. Sileminin balamının apısını öy kırgızmaymiz demekçi ma? Bu öy kimin öyü? Bilem sen. Atamın öyü. Atamdın mağa kalan öy bu. Elbette bu öy senin öyün. Bırak o kızın gibi işengili bulamdı. Sen emdi kopup balı senin emez demekçi.

Sen onu kandak inaklamakçı, kandak tekşürmekçi. Balam, bu... Sile, yenli bu toyunu kımayımız demekçi, şundak mı? Ya, ondak emez balam. Ondak boz kandak, digine. Bu toyunu kılam sile, kımam sile. Bu, balam... Boldi, telinli çaynımay, kaç yedi bir nemede. Toyunu kılam sen yok, şunun gülü cevap be. Kayser, Cemil Han'a kolunu şıltıp güleydi.

Bilmen. Sen mu Kayser'ni gepinla kirgizemey, bana telefon kılvat sen o taylıq. Bu musa, silenin kızımını Kayser'i epeğinle yok. Bunu men bilmen. Yağ, onda kamaz. Biz bakat senin pikirini epe kayle degen. Ondaq bolsa menin pikirim şu. Ola kıldığan yardımız boz kılaylı. Bu musa, olanın ışığı arlaşmaylı. Mənim üçün dağ demekçi, bıraq olağa qandaq yardım qısaq bolduğalıqını bilmedim. Olağa yardım qığın bolsa, olanın degenini qıp bə. Olağa pul bə. Məsələ, pul beriş bilərlə həl bulmaz mıyken? Meninçə, ola bir-birge mas gelidu. Qaysar, qızım bilən obdan öz sıla, xajlaydıqan pulu kəmləb qalmaydı. Əplişib qalsa, Mən onu birə oqatının yolu sap qoymən. Əlbəttə. Toy işi kəyəndə mən mi qarab durmayman? Bıraq bu işdə yəni Cəmil xanı oylaşmısaq bulmaydı da. Şuna toyni yanıla muvaqqığınımız yaxşı. Bu işdə silənin diginala hesab bolsun. Xiyasının əlbləşib qalsa mən onu birə oqatının yolu sap qoymən mu texi deyən gibi Kudretni xeyli xatırcam qıp qoydi. Ras, Kudret Qaysarni birə oqatının yolu qısap qoyuşunu köp oylıqan. Amma Qaysar bilən olanın Allahide münasidi tüpəyildin Qaysar olağı yeqin yolumaydıqan. Gepinimu elik almaydıqan bolu valdi. Bundaq əhvalda onu Qaysi yolu salala etdi. Manı əmdi toy işi bilən bu qeyin məsilimu həl bulduğan oxşaydı. Qaysar, Kudretnin gepini anlamıqan bilən, Xiyasının gepini anlap qelişi mümkün. Navada, rastılı bu iş əplişib qalsa, Aysimxan işkisinin bu ömürdeki əpsuslanıqan işi mühəl boğan boladdi. Bu ola üçün, ızdapın tapqılı bulmaydıqan pürsət əməz mü? Qaysar, orun boğunu bilən, əski balı əməz. Navada, Qeynatısı bilən kelişib qalsa, soğudu işlerine kırışıb qala. Bal əməs mu? Gəp yeydu. Tərbiyə qobul qılıdu. Kudret şolanı oylab, axır Qaysarın toy işini kalısından ötküzdü. Aysim xamlan işkisi bu toyunu tosıb qalı mən desim, olanın başqa amalı yox idi. Qaysar, Cəmil xan arqılıq olağa bir nə çıxıdım, Bu toy işi da olanın koşulduğun ya ki, koşulmaydıqalıqı toğırsızge pikirini almaydıqalıqını. Pekat, toyunu kılışkı yardım kıldıgan ya ki, kılmaydıqalıqını soravatqalıqını enekiyet gözdi. Şuna, Kudretlen Aysim Xan'nın başkı talışı mı yok? Muşçakça, na doğru işkı kadem bes bakmağın Kudret, balısını arzusuğa yetküz üçün yezgı berip, tonuşlarını izdep, Еш тошмаған Қайсар үшін той қеті елішінің амалыны қылды. Шу чағдеке той қеті еліш бәлгілімісі де той қылыш еші қызланың 18 яш. Оғыланың 20 яшқы тошқан болуш деп бәлгіленген еді. Қайсарның 20 яшқы тошыдығанға ені 3 ай вақыт ба еді. Той қеті бердіған мәсул қадым, сіле тойғы таярлы қып тұрыңла. Аңғыча, Qaysarın yeşimi toşıp qala. Vaxtı kəgəndə xətni kesib beray dedi. Ola toy tayarlığını başladı. Künlə naid tez ötməkdə idi.

bir yönlük payda rastlı dehqanlarni jalb qildi. Onun üstüge nesilaga Sharapat otasining nomida hujjat yozib bergashga dehqonlar uzumlarni qaysarlarga xotirjam topshirishdi. Qaysarlar uzum yig'ishqa boshladi. Yiqqandimu necha kungacha nahayti bas-bas bo'lib ketdi. Kishilar bir-biridan anglab kun siri uzumini setib bergili keldigan bo'ldi. Qudratlarning qo'ygan bahosi aslida qiyosning talabi bo'yicha qo'yilgan bo'lib, xeyli yuqori baho hisoblanadi. Mana endi Qaysar uningdimi yuqori baho qo'yg'ashqa, uningga uzumini setib berdigan dehqonlar har yerdan kayili turdi. Bazilar qiyos qizi bilan kuyovini o'tirg'i chiqirib, Qudrat qo'riqni yiqitmoqchi bo'pti deb gap tarqitishdi. Bazilar Qudratga echingan bo'lsa-mu, biroq soda degan soda. Ishki buqa elishsa bizning nima parvoyimiz? Bir qo'y o'r bo'lsa-mu, bizga foyda deyishdi. Kishilar Qaysar bilan uning xotiniga ishamasmi, ammo ularga g'iyosning oq terak ekanligini bilgashga uzumlarni uningga setib beriverdi. Uzoq o'tmay Qudrat bu ishdan xabar tepib, Qohirni avatib Qaysarga bunda qisi ziyan tatidganlığını əskertdi. Şundaqtımı Qaysar özüm setibilişini toxtatmadı. Şu tapta Qaysarının köz aldıda teyxçi hiliqi 1 milyon yön pul uçup yürətdi. Közüge şu 1 milyon yöndən başqa heç nəmi görünməkdi. Qudrat amalsız telefon qılıb əhvalni Qiyasqı yetközdi. Qiyas Qaysarga telefon qılıb özüm setibilişini dərhal toxtatışını buyurdu. Lekin bu çağda 100 tonnadan artıq özüm setibilini pulğan idi. Qiyas bu özüm

Şüphesiz üzümlerini kudret seti bilişki amalsız. Bu üzümlerini o seti varsa, pişiklap işlengen üzüm mahsulatının ölçümünü toxtamdaki tələbki yetkizgeli bulmaydı. 60 tonnadan artıqraq üzümünü kudret seti varan dinkin, qalğan 40 tonnadan artıq üzümünü Qaysar Qiyasının buyruğu bilen Guangzhou'a yolu saldı. Akıdın özümü Guangzhou'a berip, Qiyasının yardımı da bu üzümlerimi setip tügetti. Bırak, 100 min yuandan artıq ziyan buldu. Qiyas, özüm satkan pullarının hämisini elip elip, ziyan bolğan kısmını yeniden toldurup, kudretke çıkartıp berip, onunğa bu pullarını bıraklı tarqıtıp etmesini. Amal kılıp, kəyinige sürüp duruşunu tapalıdı. Qaysarının, xotunun gibi kirip, baş-baş taqlıq qığalıq üçün onu səgitip koymakçı bulup, kəm qalğan hesabını özün özü səndəp onunğa artıp koydu. Şarapat, Qaysar ketkendin kiyin, öz köşünü öz yegidek bop yürdü. Onunca, atısı qarap durupla, olanın 1 milyon yuan paydısını yok qığan idi. Atısı nemiş qıbında qılıdı. O bu paydısını yat bir kişige berdi uyu, nemiş qı kızı bilen küy oğlunun azıraq paydı ilişiği yol koymaydı. O bu işini zadlı əxlige sığduramadı. Atısının kişige de olanı taşlı vətkərlikke azlı qığandak, man əmdi çoğun boğandım yanıla olanı əhmək qığalıq nemisi. Üzüm nesedi bilişka, özü buyruğa nəməs mu? Uzadı atam mı emes mi dəb oylığan seri zərdis qaynaydı. O atısının sızıqıdan çıxmaydıgan bop ketken bolumsuz erdim mi ağırındı. Şarapat şundaq oylığan seri heliqi qarı kölengini patpatlı oylaydıgan bop qaldı. O bolğan bolsa atam meni hərgiz mi xalığancı bozaq qılamıgan bolatdı dəb oylaydı Şarapat. Qaysar ketkendin kiyin O, özümü sezmeyen halda, köz bağlanğanda bir kançı qetim təhlike badi. Ahir bir günü qarı kölenginimi uçuratdi. Ola, tək kümüşten şekillengen azgalığı çönəşdi. Beni tazı seğinib səndə, dedi qarı kölenge. Yaq, əmsi neymiş qikallan bu yege? Kəsən bulmam digən, Менің нәгі берішімні сән баш құрамдың. Ялған, сән мені алдаватысын. Алдымыдым. Ишенмей мән. Әмсә, юркімні еріп көстіп қояйму. Көләнге шындақтап, кемін ешкі таярланды. Юркімні көстіп қоймен демей, әмілі бір ішқылы. Мәмі шындақылай даваты мән ғо. Нер тұр, мен бұны демедім. Әміз қана қылы мән? Беріп, қотныңның қойып әтті. Мән мұ тұрышы ватты мән қо? Ялған итмігіне, мән сіні беліп болдым. Болды қыла, саңы болған көңілім рас, бұныңғы ішен. Бірақ, рас кепні десем, мән сіні аламай мән. Өйдікілі әргіз ұнымайды. Оламаңы ені қылып, Қотын оны қойып әткен тәқтірді мұ, шарап әтіні саға әппәмейміз, дейді. Мән сенің шындақ қылдығыныңны білген. Мән әсілей о болымсызға баламны тұғы үліш үчілі тәккен. Қарсам ақ көңіл, яваш бірнімі кән тұқ. Өтіп кетейім о, деген. Бірақ, о бірнімі атам білен бірліш веліп, мән білен қары болмады. Мені ташлы әтті. Болдыла, балнымы тұғып болдың. Yüz onumu içib aldın. Əm də nemidin ғam qılısən? Xalığının qısan bolu verdi o. Sən o meni boza qılatam sən? Əmma mən səni yaxşı görmən. Şu tapta səni siyğınıb öləyil dedim. Mən mə səni yaxşı görmən. Bıraq, meni boza qılımən desən onumay mən. Səni nemiş qı boza qıqıdək mən. Sana yürküm çıdamaydı. Biz silanigi barayli. Bəri bir erin öydü bu muğandinkin. Pinapan batursa.
o ölüm tuxotun nimini bilətdi?

0: Özünüz asırsanız yaştırırsınız, asırmasanız kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğuk kutusu ulanmışsa derhal köpçülükü yollayıp yerimiz.
1: Bu riyasetçi doğru değildi. Her günü tün yerimi gece telefon oynaymış. Şuna çokun en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
2: Keşli kızada göçmeyi köpüp gitmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan teper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitmiştim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü tohtadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulamak aldım.
3: Karısına kütünüş, sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bolsam doktorluk görünmen, hem de her kız mı karısına şıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütünüşken.
2: Yeme içme isini uktatkan atanınca, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek döt ulam dey.
0: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
1: Başqa cəhətki məktəblərgi imtihan məmə, çoxum yenindi qamısan bulmaydı.
2: Dallaha verəmsə, senin üç toy qılış özanın işimə.
0: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışmadım mə.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.